Sonrası yok bunun, artık yorgunum, biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun, verişi yok bunun.

Beni bırakıp böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen.

de gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık sen delisin. Sen beni bırakıp

0: Dünya alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Genel Sekreter Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek. ABD ziyareti kapsamında diplomatik temaslarına başlayan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Türkiye-ABD 100 yıllık dostluk resepsiyonunda konuşan Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Yabancı iş insanlarına seslenen Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan Masak tarafından yeni bir para hareketliliği tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi Masak tarafından durduruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan, yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'la Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş 3 kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma çok yönlü sürerken 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İkisi ağır, 24 kişi yaralandı. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et kemik unu ele geçirildi. Ürünler imha edildi. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular bugün başlıyor, 19 Ekim'de sona erecek.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
5: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
4: Reklam.
6: Bursan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursannext.com'da.
7: Bursan Next.
8: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
9: Bugünden yarına seninle.
8: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
10: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Reklam.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem Efem dinleyenleri, günaydınlar, iyi sabahlar. Burası Alem Efem ve şov başlar. Karşımızda ballı lokma tatlımız hocamız ve suratsız olduğunu düşünmediğimiz güzel kızımız, prensesimiz, sevgili Sena var. Bugün bir tık daha modu yerinde, kendisini birazdan döneceğiz ama önce karizmatik insan, muazzam kişilik, Alem Efem Marmara bölge temsilcisi, saygıdeğer hocamız, kendisini karşılayalım. Evet, son hazırlıklarını yapıyorum, onu bekliyorum çünkü. Evet, tamam, şimdi oldu. Hocam günaydınlar.
1: Günaydın.
0: İyi gördüm ama, daha çok iyi gördüm. Çok iyi gördüm. İyisiniz bugün, iyisiniz.
1: Gayet iyiyim, harikayım sevgili Yıldırım. Gördüğünüz gibi ışıl ışılım, pırıl pırılım, her yerinden
0: şıkır şıkırsınız. Işıklar şıkır çıkıyor. Şıkırsınız.
1: Çaktırılım, çakrılarım komple açık.
0: Bugün açık mı uyandınız?
1: Açık uyandım sevgili.
0: Nasıl sabah oluyor? Akşamdan bir hazırlığı mı var?
1: Yok,

0: hazırlık yapmamıştım. Normalde hazırlık yaparım size bir yıldır bir şey yapmadan önce. Çakra hazırlıkları
1: krem falan mı?
0: Krem mrem vardır. Bunun küçük bir hapı vardır. İlacını alırsın. Sabah kalktığında açık. Bir kalktım abi sabah her açık çakralar.
1: Çakralar açık. Çakra
0: komple açık.
2: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Tuvaletim de gelmiş. Sıkışmışım kalkamıyorum çakra açık.
1: Şimdi uyandın çakralar açık ya.
0: Evet.
1: Böyle bir insan bir panik halinde yanındakini anlatır ya. Hanıma söylediniz mi?
0: Yok.
1: Hanım çakralarım açık kalmış.
0: O da evin içinde bağırarak benimki çakralarım açıkta geziyor.
1: Öyle soğuk.
0: Öyle ya, öyle bir şey olmuş. Gece ne geldiyse ikimizin birden çakraları açılmış.
1: Valla ben de sabah kalktım. Camlar açık tabii. Baktım ki çakralarım açık. Dedim ki böyle üşütürüm.
0: Tabii üşütürsünüz sevgili Yıldırım. Camı kapatsaydınız.
1: Hemen camı kapattım.
0: Camı kapatın.
1: Çakralar kendine geldi.
0: Tamam.
1: Sevgili dinleyiciler, çakraların açık olması önemli. Algı babında. Yani çünkü...
0: Güne hazırlar sevgili Yıldırım. Ama o çakra işte dediğiniz gibi çok önemli ayrıntıları var. Cam açıksa eğer o çakralar açık çakradan soğuk girer.
1: Girer. Şimdi dinleyicilerimize soralım bakalım nasıl uyanmışlar. Çakralar açık mı? Çakralar açık mı?
0: Açık.
1: Açık mı çakralarımız?
0: Çakra.
1: Bakalım kimin çakraları açık? Onu göreceğim bir.
0: Gelsin fotoğrafa.
1: Seher'cim günaydın bebeğim.
3: Günaydın abici.
1: Nasılsın?
3: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sen ekmeğe falan mı bastın ya?
3: Yok Allah korusun.
1: Ne kadar taş görünüyor.
3: Teşekkür
1: ederim. Maşallah kızımıza bakar mısın?
0: Maşallah. Çekelim, tahtaya
1: maşallah
0: vuralım,
1: modu güzel enerji yerinde.
0: Maşallah Allah nazarlardan kazalardan.
1: Maşallah beri, maşallah. Allah, Allah karşında iyi insanlar çıkarsın güzel kızlar.
0: Maşallah hocam inşallah.
1: Valla çakralar açık benim gördüğüm açık dinleyicilerimiz bu anlamda. İyiler. Efendim şahane bir gün diliyoruz sevgili dinleyiciler. Uyanıp da günaydın çakının karşısında iyi insanlar çıksın.
0: Abi.
1: Valla en çakrası açık memleketi söyleyeyim mi çocuklar?
0: Buyurun sevgili yıldırım.
1: İzmir.
0: İzmir.
1: Net İzmir.
0: İzmir. Hava şartları güzel.
1: İzmir'e geçen bir ilimiz var mı?
0: Çakranıza sağlık İzmir. Çakrana sağlık.
1: Çakranı yerim.
0: Çakranı yerim.
1: Aa, ben çakraları yatakta bırakıyorum demiş. Yanıma almıyorum diyor.
0: Aa, gün içerisinde yok mu yanınızda?
1: Ya tercih.
0: Yanlış.
1: Tercih oğlum. Yanlış, sana ne dedi kimin indiriyor?
0: Ya illa ki işte herkesin tercihine saygı duyuyoruz sevgili
1: evet,
0: yıldırım.
1: Böyle olmalı.
0: Ama ben hani yaşadığım deneyimlerden sonra aktarmak istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Çakranın nerede ne zaman lazım olacağı
1: belli bilemezsin.
0: Olmaz. Bir gün biri bir sorar. Çakrasız kalmışsın.
1: Arabanın bagajını mutlaka yedek çakralar.
0: Emniyet de sorabilir.
1: Çevirmede daha sorar. Daha büyük sıkıntı
0: evet,
1: ya.
0: Devlet, ruhsat, çakra.
1: Çakra. Burası Alem FM ve şov başlar. 7.13. Yolda olanları yolculuklar. Arkan seslendiriyor. Kuzu kusuluyor. Uğur Derin Dondurucu'nun...
0: Şu katkıları.
1: Katkılarıyla. Dik bir tavır, özel bir tavra gerek yok. Şu.

0: aktif. Günaydın Abdullah.
1: Sarıyer aktif.
0: Günaydın Sarıyer.
1: Edirne aktif.
0: Edirne günaydın.
1: Babalar günaydın. Çanakkale aktif demiş.
0: Günaydın Çanakkale.
1: Bu saydıklarımızın dışında kalanlar pasif, onu söyleyeyim.
0: Çünkü yazmamışlar.
1: Yazmamışlar. Kocaeli aktif gördüklerim
0: günaydın
1: bu.
0: Günaydın Kocaeli,
1: aktif.
0: Harikasın.
1: Aktifleri bir görelim.
0: Evet görüyorum sevgili
1: aktifleri
0: Yıldırım.
1: Aktifleri görelim.
0: İzmir sanki aktif gibi
1: çok duruyor. Çok iyi. Beylikdüzü aktif görüyorum.
0: İzmir harika. Beylikdüzü güzelsin. Harikasın. Sarıyer.
1: Aktif.
0: Sarıyer
1: aktifleri görelim. Nötrler var, onları istemiyoruz. Aktif veya pasif olarak.
0: Beyler hani... Kahramanmaraş aktif diyor.
1: Aktif selam ederiz. Saygılarımızı göndeririz. Mersin aktif, güzel.
0: Harika,
1: güzel. Güzel, çok iyi.
0: Çok iyi. Maltepe başı büyük aktif.
1: Selam ederiz. Güzel. Toronto.
0: Raptors
1: Toronto.
0: Aktif.
1: Toronto.
0: Kayseri, ooo ya. Herkes aktif. Isparta Kule.
1: Çok iyi.
0: Gişeler aktif şu an diyor.
1: Gişeler mi? Hangi gişeler?
0: Isparta Kule gişeler.
1: Ha bu şurası hemen ya.
0: Ben burası.
1: Şey taraf, şey taraf.
0: Yakınımızda bir aktivite var.
1: Eyvallah. Sabah önerilerini alalım çok hızlı. Adana aktif. Senoşum, good morning tekrar yavrucuğum. Yani, sabah önerisi kahvaltı ne yiyoruz?
2: Peynirli yumurta yiyelim mi?
0: Yiyelim.
1: Seversin.
0: Beyaz peynirli. Kaşar peynirli mi? Beyaz peynirli.
2: Tereyağında peyniri biraz eriterek.
1: Olur, yenir. Yenir ama göbek.
0: Bak şöyle yapacaksın. Kokuyu almak için de şöyle eli alttan yukarı doğru sallayacaksın. Evet. Duvarı burnuna girsin diye.
1: Yavaş. İçecek ne içiyoruz?
2: İçecek, çay içebiliriz.
1: Olur.
0: Yani çay ne içeceğiz abi?
1: Tamam, her gün çay, her gün çayın yanına bir şey farklı bir şey.
0: Ihlamur mu yapayım sana kardeşim?
1: Hayır, kahvaltı ihlamur olmaz.
2: Oralet meyve suyu.
1: Meyve suyu olabilirdi, portakal suyu olabilirdi.
0: Tamam, kendimiz sıkalım. Kendimiz dışarıdan sıkalım. Hazır almayalım, kendimiz sıkalım.
1: Kendi portakalımızı alalım.
0: Kendimiz sıkalım.
1: Portakallarımızı sıkalım.
0: Kendi portakalımızı kendimiz sıkalım.
1: Tamam. Kahvaltıda portakal o zaman. Doğru muyum?
0: Afiyet
1: doğru
0: olsun.
1: Doğru muyum güzel. Kahvaltıda dinlenecek radyo programı önerisi.
0: Bu çok önemli bak.
1: Bu çok önemli. Bu bunu sen çabuk söyleme.
0: Çok dikkatli.
2: Kafa açan uzman.
3: Kafa açan uzman.
1: Bravo. Çok teşekkür ederiz. Yarın yazın son günü mü?
0: Resmi son gün. Ekinoks hop 23 Eylül bitti.
1: Oğlum bu kadar hızlı bitemez sonbahar. Ya.
0: Hava da sevgili Yıldırım yazın son günü olduğunun farkında. Bugün biliyorsun yağmurlar, yağışlar, uyarılar
1: bugün
0: yapılıyor, bilmem ne yapılıyor.
1: Üstüne kalın bir şey aldın mı bugün?
0: Almadım işte, göynekle geldim.
1: Ben de şeyle geldim.
0: Göynekle geldim. Ama dans ederken cekete döndüğü için benim rahatım.
1: İyi, çok iyi çekaydı. Tek sene mi almış ceket? Vallahi sene almış ceketini almış güzel kızım. Ceketini
0: almış,
1: giymiş.
0: Kot ceketini almış.
1: Peki gömlek cekete geçmeden önce hangi şarkıyı söylüyordu?
0: İşte.
1: Neydi o şarkı, neydi?
0: kaldı. Cekete dönen gömlek şarkısı. Ya sen çıkar mı acaba?
1: Cekete dönen.
0: Gömlek şarkısı.
1: Dönen.
0: Şu.
1: Gömlek. Evet buldum. Evet hazır mısın, veriyorum.
0: Buyurun.
4: Dayım. Bilsen uzaklarda kim anlıyor?
1: Orada ne diyor? Ne diyor?
0: Bilsen uzaklarda kim anlıyor?
1: Ne diyor oğlum? Devamında ne diyor?
4: Bilsen uzaklarda kim anlıyor? Kim anlıyor?
0: Ya dans çok iyi ya. Şimdi herkes kendini yapıyor ya artık o videoya.
1: Herkes kendini yapıyor. Bizi de yapsa biri ya.
0: Vallahi yapın.
1: Nasıl ya yapılıyor bu?
0: Bir tane site var, adını gördüm biliyorum da sevgili Yıldırım. Bazıları birkaç yorum okudum, 10 dolar mı 15 dolar mı ne alıyormuş, ücretsiz değil diyormuş. Dedim ne yapacağım
1: para,
0: ya
1: mıymış?
0: 15 dolar gerçek gömlek alır cekete döndürürüm ben.
1: Rüyamda sizi gördüm. Allah Allah.
0: Hayırdır inşallah. Ne oldu?
1: Ne oluyor ya?
0: Sena'da da bir rüya olmuş sevgili Yıldırım.
1: Sena'cığım rüya mı gördün?
2: Evet rüya gördüm. Anlatayım
1: ne gördün? Hayır olsun
2: ya,
1: inşallah.
2: Aslında uyanık ve uyuyor arasındaydım.
1: Yakaza hali dediğimiz.
0: Yakaza mı oluyor?
1: Yakaza. Uyduruyorum
0: yakaza
1: şu anda bilmiyorum.
0: Yakaza ya? Savaş.
1: Uydu.
0: Yakuza.
1: Yakuzaydı
0: o
1: oğlum.
0: Yakuzaydı o şey.
2: Rüzgar sesi.
1: Rüzgar.
0: Evet.
1: Pardon çok özür dilerim.
2: Sonra rüzgarla ilgili sabah kafa açan uzmana bir şaka yazıyorum.
1: Rüzgarla ilgili.
2: Bayağı yazdım yani anlattım Umut abiye. Sonra uyandım.
1: Bu kadar.
0: Şaka yapılıyor.
2: Size anlatıyordum işte bak böyle diyeceğiz falan diye.
1: Ya birkaç gündür insanlar rüyalarında görüyor bizi. Bu beni çok korkutuyor.
0: Neden korkutuyor
1: sevgili Nez yazmış. Rüyamda sizi gördüm diyor.
0: Hayırdır inşallah.
1: Sen ne işini gördüm yazmış.
0: Hayırdır inşallah.
1: Vallahi bilmiyorum ne oldu dedim.
0: Var bir kısmet var sevgili Yıldırım. Bir kısmet
1: uzun uzun anlatmış öyle oldu böyle oldu falan filan. Korkuyorum inceden de korkuyorum.
0: Yani insan şey yapıyor.
1: Ne oluyor diyorum.
0: Yani ya. Kötü rüya mı anlatılan rüyalar yani genelde?
1: Kötü de değil.
0: Sıkıntılı
1: kötü
0: rüyalar. Değil, kötü değil. Şey, tamam hiç gönlünü ferah tutacaksın sevgili Yıldırım. İlk olarak yapman gereken gönlünü ferah tutacaksın.
1: Eyvallah.
0: Evet bir de nazara karşı önlemler alacaksın sevgili Yıldırım.
1: İkinci olarak yapmam gereken ne?
0: İkinci olarak da suya.
1: Anlatıyorum.
0: Suyu anlatacaksın. Hmm. Rüyanı suya anlatacaksın.
1: Niye suyu anlatıyoruz?
0: Ama pet şişe değil çeşme suyu.
1: Ha çeşme suyu.
0: Şebeke suyu.
1: Çok önemli.
0: Şebeke suyu. Çünkü pet petrol
1: kalır.
0: Barbanındırdığı için tam suya geçmez.
1: Geçmez. Şebeke suyu baraja doğru.
0: Direkt gittiği için yayılır.
1: O şimdi barajlara bakarım rüya doludur o barajlar. Dolur dolu rüyalar.
0: Niye azalıyor barajlar? Herkes rüyasını çok anlattığı
1: çok
0: için.
1: Çok
0: anlaşıyor.
1: Çökme yapıyor. Gibi şeyler. Abi bu bir bahçelik yeriniz var ikinizin. Daha önce de gelmişsiniz hissi vardı. Üzüm topladık, eğlendik diyor. Ebu Bekir yazmış bir sefer. Rüyamdasını gördüm.
0: Yine eğlenceli.
1: Üzüm görmüşüz sayın hocam.
0: Üzüm, güzel. Ben beğendim sevgili Yıldırım.
1: Üzüm nedir, rüyada üzüm nedir?
0: Rüyada üzüm sevgili Yıldırım. Bakayım hemen ben küçük küçük şuradan. Parça parça bazı şeylerin geleceğini anlatır bize. Çok taneli ya.
1: Rüyada üzüm görmek. Bolluk, bereket, helal abi, rızık. Abi. Kısmet ve hayırlı kazançlarla ya, yorumlanır.
0: Ya
1: vay be.
0: Allah'ım inşallah.
1: İnşallah inşallah biz, yani.
0: Bu ne demekse Allah'ım inşallah. Yani olmaz aslında yanlış söylüyorum. Yani inşallah'tır ya da Allah'ım sana şükür falan dersin. Yani hem Allah'ım inşallah.
1: Allah'ım inşallah.
0: İnşallah bir yan yana olmadı.
1: Yo olur olur ya niye olacak?
0: Olur mu?
1: Olur tabii. İnşallah bakalım. Ben de rüyamda gördüm sizi diyor. Ama detay vermemiş. Peki. Hayır olsun diyelim geçelim. Sayın hocam İstanbul nasıl başladı yol durumu?
0: İstanbul sevgili Yıldırım %45 ile başladı.
1: Bakalım. Güzel.
0: Evet yani saat 9-10 gibi 11 gibi biliyorsun İstanbul özelinde bir yağmur olacağı da söyleniyor.
1: Zaten sağnak, o saatlerde de coşar.
0: Sağanak coşar o saatlerde coşar. Sağanak geçişlerin olacağı özellikle Anadolu yakasında su baskınları olma ihtimaline karşı bazı uyarılar verilmişti. Avrupa yakası da etkilenecek ama o kadar değil dediler. Az önce güvenlik aradı Fatih Bey ve Umut ve araçlarınızı lütfen içeri doğru çekelim dedi.
1: Hakikaten mi?
0: Evet.
1: Tamam alayım
0: tam
1: biraz.
0: Tam girişte anladım. Biz dedi yayındayız kardeş dedik ya. Yayındayız nasıl alalım abi dedim. Ya.
1: Kardeş dedim.
0: Kardeş dedim.
1: Kardeş deyince biraz şey oldu zayıf
0: alırız inşallah dedik. Böyle uyarılar var. Dikkat dikkat sevgili İstanbullular.
1: Gamze diyor ki yatağınızın altına tuz koyun diyor. Banyoda durulanma suyuna da tuz koyabilirsiniz diyor.
0: Evet.
1: Böyle şeyler yazmış.
0: Rüyalar güzel çıksın diye.
1: Diye galiba herhalde.
0: Güzel çıksın. Hayra çıksın
1: İlginç.
0: Diye.
1: Evet.
0: Ya böyle, da salamuru yapın kendinizi diyor. Bozulmayın.
1: Böyle balta ilaçlarım benim yok. Öyle tuz muz falan filan.
0: Yok ben tuzu yemeklere.
1: Ben de yani maksimum.
0: Ama yatağın altına falan nimeti falan koyamam.
1: Gerek de yok zaten. Peki. Çocuklar ara gidiyoruz. Aradan sonra şov devam eder. Uygun mu?
0: Uygundur. Mutfak.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: Efendim İstanbul'da dün 3 milyon 639 bin metreküp su tüketildi. Yaklaşık olarak 191 bin 500 damacanaya denk geliyor.
1: Arkadaşlar kuraklığın eşiğindeyiz. Evet. Vallahi bak şaka evet, değil bu gerçek.
0: Şaka değil asla.
1: Birçok barajın durumu ortada. Birazcık duşumuzu hızlı alalım.
0: Hızlı alalım.
1: Duşta oyalanmayalım.
0: Oyalanmıyor evet.
1: Giren çıkmıyor. Banyoya giren çıkmıyor ya. Duşa giren çıkmıyor. Açarsın tepeden, tutarsın eline ahizeyi. Köpüklen. Hepsini bir anda köpükle abi. Başı köpükle suyu akıt. Vücudu köpükle suyu akıt değil. Aynı anda köpükle akıt git. Biraz da şöyle ıslatayım.
0: Biraz da böyle.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: sende onlardan birisin.
1: Ertuğrul Sevil abinize selam çakın.
2: Günaydın Ertuğrul Sevil.
1: O tarafa çekip sticker alacağım diye sizin yüzünden bu hale bakayım. Yasin sabit dedik. Yasin'e sticker'ı gönderdik. Gelsin. Ve Yasin'e günün ilk haberine geçiyoruz hazır mısınız çocuklar?
2: Evet hazırız.
1: Biz de hazırız. Şöyle bir döndük efendim. Günün ilk haberi, açılış haberi. Tekirdağ'da bir vatandaş arkadaşının düğününe gitmiş. Ne takmış biliyor musunuz?
2: Ne takmış sevgili Yıldırım?
1: Buza.
2: Çok güzel. Güzel, çok güzel sevgili Yıldırım. Bir buzağı kafadan 15-16 gram yapar en az. Yapar yani.
1: Kaç para yapıyor?
2: Yapar. Yüzlüğü vardır sevgili Yıldırım.
1: Yüz çok az oldu ya.
2: Vardır, vardır yani. Güzel takmış.
1: Bir bak bakayım Senancığım geçen buzağı fiyatına
2: çok
1: kadar.
2: Bu aralar çok meşhur sevgili Yıldırım'ız. Geçtiğimiz günlerde bir yerde Ankara'da mı? Neredeydi yine düğünde arkadaşına av köpeği takanlar
1: av
2: vardı.
1: Av köpeği taktı.
2: Yavru av
1: kedi
2: köpeği
1: takan
2: taktı.
1: Var, kedi
2: takan var, otobüs lastiği takan var, tekerlek takan var, balata takan var. En son buzağı da gördük.
1: Buzağı takan var. Bunun üstü ne olur acaba?
2: Bunun daha düve olabilir sevgili Yıldırım'da büyümüş halde. Hazır süt
1: damar olabilir, damar. Damar olabilir.
3: 100-125 bin lira arasında değişiyor.
1: Güzel ya.
2: Güzel para, abi, güzel para, güzel evet. Para. Allah bin bereket versin.
1: Ama
2: güzel.
1: Bu buzağı da bozdurmaya şimdi insan şey yapar ya.
2: Çok da tatlı ya. Minik ya.
1: Çok yavru, güzel hakikaten
2: yavru,
1: ya.
2: Yavruyken çok güzeller. Büyüyünce kötü oluyorlar sevgili Yıldırım. Tipleri değişiyor tabii. Eve sığmaz yani.
1: Bir şey küçükken nedir?
2: Küçükken güzeldir. Güzel görünür.
1: Büyüdükçe böyle. Ne olur? Kayar.
2: Tabii yani yapar. Küçükken okşarsın, seversin minik böyle yani kendine böyle çekersin böyle sığdırırsın küçükken. Sıkarsın küçükken.
1: Ama büyüdükçe?
2: Büyüdükçe palazlanır tabii palazlanır.
1: Eski sempatikliğinden eser kalmıyor.
2: Eser kalmaz.
1: Özellikle hayvanlarda durum böyle oluyor. Valla ben ister miydim böyle bir buzağının bana takılmasını? İsterdim. Farklı olurdu. Güzel olurdu.
2: Güzel olurdu. Konuşulurdu.
1: Parası olarak da para olarak da güzel.
2: Tabii nakite çevirebilirsin. Bir de nerede çevireceğim? Bir de şimdi zor. İstanbul'da sana buzağa takıldığını düşün. Nereye götüreceksin hayvancağızı da satacaksın?
1: Bir yer bulursun
2: İlan
1: ya.
2: İlan mı koyacaksın acaba? Ne yapacaksın? Nasıl satacaksın?
1: Evde bir süre birkaç günlük mutfağa bağlarsın. Birkaç günlük.
2: Birkaç günlüğüne.
1: Ondan sonra bir yer ondan bulursun.
2: Ondan sonra satıştan matıştan yapacaksın. Ya da dipten vereceksin sevgili Yıldırım. Alacaklar o zaman.
1: Oyun konsolu takan da var diyor.
2: Ondan var neler sonucuma. Neler ya. Bıraktılar artık altını.
1: Altın. Altın pahalı diye yapıyorlar değil mi böyle?
2: Altın pahalı ama sevgili buzağı daha pahalı. Yani yarım taksan daha ucuz. Tam taksan gene yani buzağı gene her türlü pahalı.
1: Doğru
2: elde vallahi. Fazladan buzağı mı vardı ne yaptı? Bir ya çiftliğe da daldılar buzağı mı çaldılar ne yaptı?
1: Haber olmak için mi yapıyorlar? Bu da olabilir.
2: Mutlaka ama kıymış paraya.
1: Konya'da buzağlar 50 binden başlıyor. Ortalama 75 bin lira civarında demişim.

0: değişiyor işte herhalde. Bölge bölge değişiyor. Biz internetten baktığımızda 100-120 arası gösteriyordu. Bak Konya'da da 50-75.
1: iPhone 18 Pro Max'te takılabilir demiş.
0: Artık diyor. Telefon takılabilir. Takılabilir tabii. Telefon da takılır.
1: Yavru buzağı sesi alabilir miyiz hocamızdan? Yok. O şekilde çalışmıyor program. Yani her okuduğumuz haberin sesini çıkartırsak.
0: Yetişkinini yapabiliyoruz ama yavrusunu nasıl yaparız? Şu an bir çalışma yapayım mı sevgili Yıldırım?
1: Yok gerek yok.
0: Yok
1: gerek
0: yok. Tamam.
1: Sağ ol. Sağ ol. Artık şeyi alışkanlığa biner bu.
0: Yok olmuyor. Kalın geliyor.
1: Yapma yavrum. Yapma. 5391 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilmiş. Yatırım yoluyla usulsüzce Türk vatandaşlığı kazanan insanlar bunlar.
0: Evet, sürekli operasyon yapılıyordu sevgili Yıldırım, biliyorsunuz.
1: Evet, 5391 kişinin Türk vatandaşlığı iptalmiş efendim. İsimler
0: o
1: yok.
0: O gittikçe de artıyor galiba. 6000'i falan geçti diye hatırlıyorum. Dün 6000 küsürlere falan geldi evet. Herhalde. Öyle bir şeyler oldu.
1: 6000 küsür ama haberde böyle diyor. Sonuç itibariyle bu aralar çok fazla yatırımla ilgili haber var. İnsanlar paralarını kaptırdılar. Bizim radyodan da arkadaşlarımız var.
0: Var, böyle kaptıranlar var.
1: Ama 100 milyonlar, 150 milyon kaptıranlar falan var.
0: Öyle de haberlerde gördük.
1: Gördük
0: çok
1: efendim.
0: Çok büyük paralar yatırıp.
1: Az buz paralar değil. Tabii konu para olunca insanlar bir şekilde kanıyor. Kandırılıyor.
0: Maalesef, maalesef.
1: Bu Türk vatandaşlığı mevzusu da meselesi de birazcık karışık. Yatırımını buraya çeksin diye. Aracı firmalara para ödüyorlar, bir şeyler bir şeyler.
0: Tabii yüksek miktarda ekspertizler, bilmem neler, var olmayan satışlar, bir sürü hayali, evet. Hayali satışlar sevgili.
1: Hayali.
0: Hayali satışlar, dolayısıyla durum buraya gelmiş.
1: Eşiyle birlikte telefonunu tamire getiren adamın tamirciye bıraktığı not. Lütfen eşime telefonunun tamir olmadığını söyle, arama geçmişime bakmak istiyor, $100 senin. Notu paylaşmışlar, $100 da paylaşmışlar bu arada. Eşim adam telefonun bozuk mu demiş?
0: Telefon bozuk demiş muhtemelen sevgili Yıldırım. Çünkü tamircinin de çektiği fotoğrafta şimdi eşiyle beraber geliyor ya. O ara ne zaman telefonun arasında parayı sıkıştırdı onu bilmiyorum.
1: Çok hızlı yapmış.
0: Çok hızlı yapması gereken, çok dikkatli. İngilizce çünkü muhtemelen Amerika'da falan not İngilizce yazılmış.
1: Aa evet, not İngilizce. Please evet. Tell my wife.
0: The phone
1: diye devam ediyor. Evet,
0: is
1: gördüm.
0: Unfixable. She want to check the call history. $100 is yours. Thanks demiş.
1: Ama bir dönem Türkiye'de yaşamış adam, ben sana söyleyeyim. $100 senin.
0: Bu senin.
1: Ne oldu, haber okuduk, adam patladı. Ne oldu şimdi?
0: Eşi dinliyorsa bizi şimdi. İngilizcesini de okuduk bir de. İngilizcesini de okuduk yani.
1: Bir de İngilizcesini okuduk. Peki efendim, saatimiz 7.38 olmuş. İstanbul'da hava serin. Yani en azından sabah 7 civarında serindi. Şu anda da herhalde öyle tahmin ediyorum. Hala bir hafif bir serin. Bir
0: hafif bir serinlik, rüzgar
1: yarın
0: var.
1: Yarın resmi olarak yazın son günü. Bitiyor yaz.
0: Bitirdik.
1: Uğurluyoruz onu.
0: Bitirdik artık.
1: Evet. Yolda olanlara iyi yolculuklar dileriz. %40 civarında bir İstanbul trafiği var.
0: D54 oldu.
1: Uu.
0: Artış var sevgili Yıldırım.
1: Ne dersin ya?
0: Artmış trafik.
1: Peki. Son bir haber daha alırız.
0: Veriyorum sevgili
1: Yıldırım. Ver gelsin.
0: Türkiye'de beyaz perde şöleni diye bir başlığımız var. Tüm illerde filmler 90 lira diyor. Türk Sinema Festivali kapsamında. 26-27 Eylül. Cumartesi, pazar. Değil mi? 26-27 Eylül hafta sonuna denk geliyor. 75 ildeki yaklaşık 1500 salonda.
1: 17 mi?
0: Yerli ve yabancı film gösterilecek. Tüm filmler 90 lira.
1: İyi, güzel.
0: Sinema festivali. Dolar taşar
1: Mısır,
0: muhtemelen.
1: Mısır
0: yazmamışlar.
1: Mısır yok.
0: Mısır İçecek. Yazmamışlar. İçecek de yazılmıyor.
1: Hay Allah ya.
0: Yani bu 90'ın arasında bir sıkıştırılsaydı.
1: Evden getirebiliyor muyuz?
0: Bir patlak mısır sıkıştırılsaydı, patlamış mısır. Bence daha cazip olabilirdi, çekici olabilirdi. Şimdi 90 lira burada alacaksın. Mısır almaya kalktın mı 400 lira.
1: Ya şu mısır meselesini çözseniz sinemayı kurtarsınız. Ben size söyleyeyim.
0: Her şey mısırdan. Net. Mısır ve içecek.
1: Evet. İnsanları bir dönem çok ciddi küstürdüler bu mesele yüzünden. Çok da umursamadılar. Alternatifleri yok. Mecburen buradayız.
0: Gelecekler diye. Falan diye.
1: Yapıştırdılar mısırı. Yapıştırdılar içeceği. Yapıştırdılar suyu. Şimdi de insanları geri çağırmaya çalışıyorlar tabii haliyle. İnsanlar bize birazcık küstü. Ben olsam şöyle yaparım. Bileti 50 lira yaparım. Mısırı da bedava derim. Buyurun gelin derim. Sürümden kazanırım.
0: Taşar.
1: Taşar abi.
0: Kesinlikle sevgili.
1: Taşsın zaten.
0: Dolar taşar. Kuyruklar olur. Herkes sinemaya bir günlük, iki günlük geri döner. Sonra gene eski günlerine devam eder ama.
1: Ama buna direnen yapımcılar var. Oyuncular da istiyorlar. Mesela sadece sinema salonunda diyor. Hani dijital

0: platformlara satmıyorum diyor. Sadece sinema salonunda.
1: Sinemada gösterecek. Ayakta tutmaya çalışıyor.
0: İki hafta dayanıyor. Ondan sonra mecburen
1: yeniden dönüş.
0: Platforma satıyor. Çünkü para kazanmak için yapıyor bunu.
1: Mecbur, o da ne yapacak?
0: Aynen, yapmıyor yani.
1: Ha, tabii ki.
0: Evet. Haftada iki sefer sinemaya giderdim. Mısır fiyatlarını protesto ettiğim için yıllardır gitmiyorum diyor Yavuz.
1: Herkes kaçtı bir şekilde. Sinemadan kaçtı. Kaçtılar. Uzaklaştı.
0: İnsanlar sinemaya gitmez oldu. Evinde film daha cazip geliyor diyor. Valla ben sinema salonunda izlemeyi seven kitlelerim.
1: Başka, başka. Evdekiyle alakası ayrı. Yok ya. Evde bir kere kendi rahatlığından çok bölüyorsun. Bölüyorsun. Şunu yapayım, bunu yapayım. Dur, dur, dur bir çay koyayım. Dur, dur bir şunu yapayım.
0: Dur, dur yandakiyle konuş.
1: Dur, dur yandakiyle konuş. Bir şey anlatırken. Dur, seni duyamadım. Dur, dur. Tuvalete git gel. Dur, dur.
0: Mesela size bir sahne canlandırayım ben.
1: Sinemada öyle bir şey yok. Sinemada mis gibi. Oturuyorsun.
0: Mesela izliyorsun. Beraber izliyorsun. Şöyle izlerken bir yerinde. Bak şimdi ben size.
1: Gel.
2: Başardık.
1: Hakan bir durdursana.
0: Ne oldu aşkım?
1: Durdursana, bir lavaboya gidip geleceğim. Bir durdur lütfen.
0: Ya hayatım 50 kere durdurdum ya.
1: Ben size seyretme ama.
0: Çok... Tamam sen gidip gelene kadar ben biraz izleyeyim.
1: Ama merak ediyorum orayı, ben size seyretme.
0: Ya Allah aşkına ya.
1: Lütfen açma. Lütfen. Tamam.
0: Hadi git, tamam, git.
1: Bak
0: git.
1: Dinliyorum sesini, duyacağım.
0: Git hadi git sen.
1: Gidiyorum. Tuvalete gidiyorum. Şırr.
0: Oh. Açıyorum.
1: Dur geliyorum. Toplayayım, üstümü toplayayım. Geldim, dur geldim. Bu kadın onlardan mıymış?
0: Hayatım susarsan izleyeceğiz filmi ya.
1: Tamam ya, bir şey demedik, sordum.
0: Hakikaten yeter ya. Sen elini yıkadın mı bu arada?
1: Yok, öyle hızlıca çıktım ya.
0: İyi tamam hadi.
2: Tamam.
0: Bana bak, içecek bir şey getirsene. Çay
1: dur,
0: bir şey
1: dur, yok. Bir dur. Çay mı istiyorsun, kahve mi yapayım? Filtre kahve mi, Türk kahvesi
0: çay
1: mi?
0: Çay. Ama dur ben şey yapayım, sen elini yıkamadın. Gördüm, yıkamadın. Şır. Şır ne oğlum? Çay suyu mu koyuyorsun, şır nedir?
1: Tuvaletten geldi az önceki ses. Şır ve fış.
0: O ne, ne onlar ne?
1: Lavabodan çıkan sesler.
0: Ne lavabodan çıkan sesler?
1: Çeşmeyi açınca.
0: Ha, elini yıkarken. Şırr. Ha, anladım. Tamam. Teşekkür ederiz.
1: Yıkamadı diyorsun ama o ses yıkamalıydı.
0: Tamam anladım. Araya gidiyorum, aradan sonra buradayız, tamam mı?
1: Başka zaman olsa tiksinmezsin.
0: Tamam oğlum, uzatma artık. Araya gidiyoruz, aradan sonra geliyoruz.

0: Reklam.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
4: Tek aşkı kalbimin.
5: Hatemoğlu, babadan oğla.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak.
9: Foto Expertiz.
10: Smoking bizim işimiz.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.

0: Bebek gaz çıkarmazsa ne oluyor sayın
1: bebek
0: hocam?
1: Bebek gaz çıkarmazsa sana hayatı dar eder.
0: Dar eder.
1: Geceni gündüzünü birbirine karıştırır.
0: Karıştırır.
1: Ağzını burnunu yarar.
0: Yarar.
1: Dizlerinden hafifçe bükerek karnına doğru. Pırt hadi oğlum pırt.
0: Pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt.
1: Onlar pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt. Gaz var var var pırt var var var pırt pırt pırt.
0: Pırt hadi oğlum pırt.
1: Kızsa kıza
0: pırt hadi oğlum pırt.
1: Pırt hadi oğlum pırt. Bir alt ritim verin.
0: Pırt hadi oğlum pırt. Pırt hadi oğlum pırt.
1: Pırt.

0: Selçuk hocamız, aslında hocayı tanıyorsunuz. Selçuk Aslan. Selçuk Yusuf Aslan diye de söyleyebiliriz. Yani iki ismi var. Hocamız biliyorsunuz 2 yıl önce, hemen hemen 2 yıl olmuştur, küresel öğretmen ödülü almıştı.
1: Yayında da okumuştuk sevgili Yıldırım haberi.
0: Kendisine selam ederiz.
1: Selam olsun.
0: Çok önemli bir ödül. Yayına konu kaldık mı hocam biz?
1: Yayına
0: telefonu bağladık
1: mı? Sanki yok gibi, hatırlamıyorum sevgili Yıldırım. Almadık gibi.
0: Bağlamadık mı?
1: Yok, bağlamadık.
0: Niye bağlamadık ya? Keşke bağlayaydık.
1: Ama o zaman şeyi var mıydı ya? Tanışıklığımız var mıydı?
0: Neyse, onu hatırlamadım ama hocaya selam ederim.
1: Selam olsun.
0: Keşke bağlasaymışız.
1: Şimdi bağlayalım, şimdi bağlayalım, şimdi bağlayalım.
0: Şimdi de ben müsait değilim.
1: Hadi, ha, tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım Selçuk hocam, öyle küresel öğretmen ödülü almaya benzemez. Çantayla bağla bakalım. Buyur.
0: Sayın hocam, selam ederiz, saygılarımızı sunarız efendim. Sevgili dinleyenler, 7.51. araya reklam koymadım diyor. Şimdi değil o, 8 dönüşü.
1: O daha var ona, daha
0: 8
1: var.
0: Dönüşü.
1: Biraz dikkatli takip, biraz dikkatli takip. Saatlere bakalım arkadaşlar, lütfen, lütfen. Boğaz'ın incisine en zengin Türk talip oldu diye bir haberimiz var sevgili Yıldırım.
0: Neymiş Boğaz'ın incisi,
1: Boğaz'ın
0: yalı mı?
1: Boğaz'ın incisi yalı sevgili Yıldırım. Şöyle ki, kim, neredeymiş Boğaz? İstanbul Kanlıca'daki ünlü...
0: Boğaz mı neredeymiş? Hani yok, bu adamda bir şey var ya. Vallahi
1: yalı neredeymiş? Yalı.
0: Kısmi şey başladı bunda.
1: Yalı
0: Alzheimer.
1: Nerede? Yalı dur ya.
0: Yalı.
1: İstanbul'da Kanlıca'daki ünlü yağcı Hacı Şefik Bey yalısı.
0: Aa, biliyorum ben o yalıyı.
1: O yalı sevgili.
0: Yalıyı ben biliyorum.
1: Beyaz beyaz böyle.
0: Beyaz yalı. Evet,
1: beyaz
0: doğru.
1: Bir yalı sevgili.
0: Yalının ben içine de girdim bu arada.
1: Bu yalıyor mu? Ne iş? Hayırdır?
0: Yerli. Ya bir işimiz vardı, ona gitmiştik.
1: Yalıda.
0: Yalıda bir
1: yalıda
0: işimiz.
1: Yalıda ne iş olur insanın ya?
0: Ya bir dizi projesi vardı, o mekan bakmaya gidilmişti o zaman, öyle bir bakmıştım. Ha.
1: Aa, güzel yıl değil mi? Beğendin
0: güzel
1: mi mekanı?
0: Güzel yılı.
1: Ne oldu proje?
0: Güzel olmadı. Başka yerde oldu daha.
1: Başka
0: doğrusu.
1: Yalıda mı yoksa?
0: Başka evde.
1: Başka evde yaptı. Yalı pahalı geldi tabii.
0: Evet, senaryo değişti.
1: 3+1'e geçti.
0: Site içinde yaşarlardı ya. Ne olmuş Boğaz'ın incisine?
1: Şimdi mirasçıları varmış sevgili Yıldırım. Bu yalının 55 milyon dolar istiyorlarmış yalı
0: abi,
1: için.
0: Abi çok para, rutubet olur orada. Gerek yok yani bu kadar para.
1: Yani bir de bunun masrafı olacak
0: 55
1: yani.
0: Milyon dolar mı?
1: Milyon dolar. 55 milyon dolar istiyorlarmış. Bizim ünlü Türk zenginimiz de Çobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya da demiş ki ben talibim demiş.
0: 55 milyon dolar veriyorum mu demiş.
1: Yok 30 vereyim demiş.
0: Öyle olur mu ya? 55 ile 30 aradaki farka bak.
1: Hamdi.
0: Yarıda 20 var.
1: Hamdi Bey ölücü çıktı.
0: Arada 20 var ya.
1: Bu şey gibi ya, ilanı arabaya koyarsın 1.5'a abi 1'e vereyim, 1 vereyim abi derler ya.
0: Böyle bir kitle var.
1: Var işte, Hamdi Bey de ondan herhalde.
0: Vermişler mi, yok.
1: Yok herhalde, pazarlıkların yapılacağı ilk pazarlık parası herhalde sevgili Yıldırım. Şimdi büyük kafalarda diyelim, büyük kafalar diyelim değil mi buralara?
0: Ne aşağıdan diyeyim? Başa yukarı doğru gidiyor.
1: Ya muhtemelen sen alttan bir fiyat veriyor, 30 vereyim diyor. O da diyor ki 50'ye bırakırım, 35, 45 ortada buluşurlar. 45'te
0: ama zaten
1: buluşurlar.
0: Çok paraymış ya.
1: 45 milyon dolar sevgili Yıldırım.
0: Evet.
1: Güzel para.
0: Güzel para ama yani ben vermem, onu söyleyeyim. Hani 50 milyona o yalıyı alacağıma 1 milyon dolardan 50 ev alırım. Çok daha mantıklı gel.
1: Çok daha, çok daha. 1 milyon dolarlık ev de güzel evdir sevgili.
0: Güzeldir abi. Hatta 500 bin dolarlık Esenyurt'tan 100 ev. Bu daha çok mantıklı.
1: 500 bin dolar dediğim para baktığınız zaman 20 milyon lira.
0: 20 milyon
1: üzerinde para.
0: Tabii abi.
1: Her ya,
0: hatta şöyle yapalım. 250 bin dolardan. Ne diyorsun?
1: 250 bin dolardan sevgili Yıldırım. Kaç evdi, kaçtık?
0: Kaç yapıyor?
1: Kaçta kaldık?
0: Sen söyle bakayım.
1: Kaçta kaldık?
0: Bakayım
1: ki?
0: Dinliyor musun? Burada mısın? Bir bakalım bakalım, söyle
1: matematik
0: bakalım.
1: Matematik şaştı bende. Hesap kitap gitti.
0: 1 olsa 100 olur. 50 olsa 200 olur.
1: 25, 250 olsa 400 olacak.
0: 400 mi
1: olur? 400. 400, 400 ev.
0: 400, 400 ev. Valla 400 ev. Bugün 400 evin olsa çalışır mısın?
1: Asla çalışmam.
0: Asla.
1: Her birinden 50'şer kira alsan.
0: Allah bereket versin.
1: Yalıdan pahalıya geldi. Kira topluyor. Mis gibi.
0: Öyle, bizim kafa böyle çalışıyor benim.
1: Vallahi güzel.
0: Vallahi giderim Boğaz'da, hakikaten Boğaz'da yalı almazsın abi.
1: Yapmayın yani Hamdi
0: Boğaz'da
1: Bey lütfen.
0: Çünkü bakın Boğaz'da yaşayanların hepsi böyle videolar çekiyor. Gemi sesi, doğum günü kutlaması sesleri bilmem ne falan.
1: Kar kışta Boğaz neler olacak, dalga yer. Gelecek mi, tusuna mı çarpacak mı, yüksek dalgalar kayaya vuracak, oradan sekecek camlara gelecek,
0: çok
1: kıracak
0: mı? Çok mantıklı değil yani, giderim Yozgat'tan bir ev alırım, daire alırım, çok daha mantıklı
1: bak
0: yani.
1: Burada 300-500 tane daire aldık bir paraya.
0: Abi yanın derdi çekilmez, tur tekneleri falan bak, bir herkes aynı şeyi yazmış.

0: İçtik efendim. Bugün de zenginin parasıyla çenimizi egzersiz yaptık. Bak, hocamız çok seviyor böyle haberleri. Şey, mutlaka bir zengin haberi buluyor.
1: Farkında mısınız? Şu an ticareti bozduk. Şu an dinliyorlarsa bizi. Hem yalanın sahibi hem fiyat veren Hamdi Bey.
0: Bizi dinliyorlarsa evet.
1: Şu an ticaret bozuldu. Herkesin aklında olan harbi doğru söylüyor adamlar.
0: Oğlum vallahi doğru söylüyoruz ya.
1: Bakın
0: bu kadar para verilir
1: mi? Demeyin, bu fakir kafası değil. Bu ticaret kafası.
0: Kedinin uzanamadığı ciğeri bıdı bıdı bıdı demiş.
1: Lütfen.
0: Boğaza yılım olsun da gemi çarpsın önemli değil.
1: Bak ya. Öleyim inşallah diyor.
0: Geçtik. Peki ver bakayım. İlginçsiniz ya.
1: Veriyorum vallahi. Sevgili Yıldırım. Amanını Yargıtay'ım haberi.
0: Ver bakayım.
1: Emsal karar alarak boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyine sahip ve düzenli geliri bulunan bir kadına nafaka bağlanması kararını hukuka aykırı bularak Yargıtay bozmuş. Yani eşinle birlikte aynı parayı kazanıyorsan diyor. İkiniz de sigortalı, ikinizin maaşı da aynıysa diyor.
0: Nafaka yok mu?
1: Nafaka bağlanmış, mahkeme tarafından Yargıtay demiş ki olmaz.
0: Bozuyorum
1: kardeş,
0: demiş.
1: Bozuyorum demiş.
0: Amananı Yargıtay'ım. Amananı Yargıtay'ım. Yani demiş ki kanka aşkım. Demiş artık öyle eskisi gibi değil demiş.
1: Yani değil demiş. Zaten demiş aynı.
0: Zaten para kazanıyor demiş.
1: Aynı şey kazanıyorsunuz. Aynı para giriyor cüzdana eve. Dolayısıyla demiş adamın parasını alma. Alma bırak demiş.
0: Vermiyorum demiş.
1: Yazık
0: şey,
1: demiş.
0: Hakkı demiş.
1: Yazık.
0: İlginç olmuş.
1: Çocuklara verildi.
0: Evet. Ne diyorsun peki? Yani şey yorumun ne hocam? Kişisel olarak sayın hocam yorumunuz.
1: Kişisel olarak sevgili yorumum. Ortada bir çocuk varsa. Ortada bir çocuk varsa işler değişebilir. Anneye değil de çocuğa bağlanabilir direkt.
0: Anladım.
1: Bağış gibi bir şey gibi öyle o tarz şeyler. Okul masrafıydı bilmem ne varsa artık.
0: Çocuk için her türlü verilir nafaka demiş.
1: Tabii çocuk için, çocuk için. Çocuk varsa işlerde çocuk
0: Kesin
1: yoksa.
0: Avukat zaten.
1: Yapacak bir şey yok. Çocuk yoksa da almayacak.
0: Allah'tan çalışmıyorum onun parasını yiyorum diyor Merve.
1: Nafaka parası mı yiyor?
0: Evet.
1: O da bitiyor be öyle Merve abi. Az kaldı bak.
0: Okumayın da maaşı az zaman kaldı duymasın demiş. Merve Karasu'nun muazzam meselesini okudum. Okuduk artık Merveciğim kusura bakma.
1: Kaçtı gitti.
0: Evet. Beyler günaydın. Yunan'a yasladık mı?
1: Ah no, be kardeşim. Dün kaçırmadıysan ya. Podcastler dünden bir şey vardı. Bir çıkarmaları vardı Yunanistan'ın yaptığı.
0: Ona bakabilirsin.
1: Ona bakabilirsin. Çıkardıkları, bıraktıkları.
0: Bir tanecik dayım Süleyman Gündoğdu'nun bugün doğum günü. Kutlarız efendim.
1: Doğum gününüz kutlu olsun Süleyman
0: Yeğeni
1: Bey.
0: Yeğeni Ayşegül.
1: Ayşegül Hanım'dan
0: bir de şey yazmış. Yeğeni Ayşegül falan der misiniz demiş.
1: Deriz.
0: Dedik efendim yeğeni Ayşegül falan.
1: Tabii ki deriz. Niye demeyin?
0: Dedik. Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Türkiye büyük baş ve küçük baş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıraya yükseldi.
0: 75 milyon hayvanımız varmış.
1: Buna biz de katkı sağlamış mıyızdır acaba ya?
0: Oğlum çok iyi sayı değil mi?
1: Artı 2'de bizi yaz yani.
0: Komik mi?
1: Bence ben büyük.
0: Komik mi sen
1: Bence anca? Komik. Ya? Bence komik.
0: Komik mi?
1: Bence yok, komik. Değil. Sen tam bir büyük başsın sevgili Yıldırım. Bak bunu sana bir tane şey yaptıracağım.
0: Peki küçük baş kim? Küçük baş var mı? Ekipte var mı küçük başlar?
1: Küçük baş. Küçük baş da var. Küçük baş da var sevgili.
0: Kim onlar?
1: Ya şimdi saymak istemiyorum.
0: Say. Ya onları, biz büyük başsak küçük başlar kim?
1: Onları gün içerisinde Alem FM'in Instagram'ı sen bunlara etiketleyeceğiz. Sana bir tane şey yaptıracağım bak. Hmm. Hani eskiden böyle konserler olurdu ya Gülhane Parkı'nda. Ferdi Tayfur'un böyle alnına bandanalar yapıştırırdı insanlar Müslüm Gürses'in. Sana da öyle yaptıracağım. BBF yazdıracağım buraya.
0: BBF nedir?
1: Büyük Baş Fatih.
0: BBF.
1: BBF yazdıracağım. Çünkü sevgili neden şimdi?
0: Neden?
1: İşte neden sevgili? Çünkü siz şirket adına hem etinden hem sütünden yararlandınız. Harika bir karakterde kişiliksiniz.
0: Dolayısıyla
1: tamam ben küçük baş.
0: Peki bir şey sorabilir miyim?
1: 75 milyon hayvan varsa. Diyor.
0: Bir de bu hayvanlara bakanlar var. Tabii bir taraftan baktığında.
1: Tabii.
0: O zaman çiftçilik de bizde şey olması lazım. Ne derler ona? Çiftçilik diyorum hayvancılık da bizde. Arşa alaya ulaşmış olması lazım.
1: Çünkü olmuyor.
0: Dünyada.
1: Bir şekilde olmuyor.
0: Birinci sırada mıyız? Avrupa mı dünya mı?
1: Düşün. Avrupa'nın birinci sırasındayız.
0: Hayvancılık peki niye bu kadar ileride değil?
1: İleride değil.
0: Ya da ileride biz mi bilmiyoruz?
1: Mesela bizim şey
0: de cahilliğimiz de olabilir.
1: Bizim topraklarımız da sevgili Yıldırım verimlilik açısından çok çok çok önemli. Yani abi, inanılmaz abi. Her şey ne ekersen onu alabiliyorsun. Dolayısıyla tarımda da çiftçilikte de çok başka yerlerde olmamız gerekiyor. Normal şartlarda normal koşullarda ama işte bir sürü etken
0: 75
1: var.
0: 75 milyon büyükbaş varmış ülkemizde. Sayı az değil.
1: Çok güzel sayı. Bunu da arttırırsak sevgilim, Arjantin etine maruz kalmayız.
0: Evet.
1: Onların da güzel. Onların da eti güzel.
0: Onun da tadı ayrı.
1: Onların da tadı ayrı. Ama bizim hayvanımız 75 milyon. Gayet başarılı. Maşallah.

0: İnşallah. Maşallah daha da artsın inşallah.
1: BBF olarak söyleyince havalı oldu diyor. Evet. Nüfusu oranla rakam düşük abi. O yüzden diyor.
0: Hani ne, o yüzden ne? Avrupa birincisiyiz ya. Sanki sonuncu olduk.
1: Hayır hayır. Hayvancılık anlamında konuştuk ya.
0: Ha, biz birinci sırada olmamıza rağmen nüfusu oranla sayımız az.
1: Az kalıyor.
0: Tabii bizim onu nüfus söylüyor. Hayvanın üzerinde. Yani aynı atıyorum 20 milyon nüfusu bir ülkede de 60 milyon hayvan varsa sayı olarak baktığın zaman bizimki belki fazla ama orada kişi başına 4 hayvan düşüyor belki.
1: Evet. Saat 8 kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ah ah ah, çok geçmiş olsun, iyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim iyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
0: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
0: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
0: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Genel Sekreter Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek. ABD ziyareti kapsamında diplomatik temaslarına başlayan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Türkiye-ABD 100 yıllık dostluk resepsiyonunda konuşan Erdoğan, ABD ile ticaret hacminin ikiye katlandığını duyurdu. Yabancı iş insanlarına seslenen Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapan kazanır diyerek çağrıda bulundu. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan Masak tarafından yeni bir para hareketliliği tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi Masak tarafından durduruldu. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan, yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kerşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'la Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş 3 kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma çok yönlü sürerken 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İkisi ağır, 24 kişi yaralandı. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et kemik unu ele geçirildi. Ürünler imha edildi. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular bugün başlıyor, 19 Ekim'de sona erecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası ve 1044 sterlin para cezası verildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Potadaki dev derbi saat 20'de başlayacak.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 35 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 41 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 51 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 32 dakika.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Trabzon 25, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Sibel Can hanımefendiye çok teşekkür ederiz ve APO beyefendiye. Kıyamam isimli bu güzel,
2: güzel
1: eseri
2: şarkı,
1: dinledik.
2: Çok güzel efendim. Şarkı. Sibel Can çaldığınız için sevgili Sibel Can'ın sesini duyurduğunuz için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim. O zaman.
2: Benim sünnetimde sevgili Yıldırım, Sibel Can sahneye çıksın diye babam çok uğraşmıştı.
1: Olmadı mı?
2: Olmadı, kabul etmedi sevgili Yıldırım.
1: Sağlık olsun.
2: Ama hala şeydir, içimde bir ukdedir sevgili Yıldırım bu. Yani nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz Sibel Can'ı bir şekilde...
1: Ama Sibel Can gibi bir isim de öyle şey yapmaz zaten hani... Öyle sünnet minnette çıkmaz yani. Öyle onlar yani büyük isimler.
2: Şimdi çıkmaz. Benim dediğim zamanlarda sevgili... Daha yeniydi Sibel. Sibel
1: kaç yani? Sünnet kaç sizi?
2: Yani o aradan geçmiş 40 yıl.
1: Oo bayağı olmuş.
2: Yani bu. Şu an kabul etse çıkacağım zaten yine olurum.
1: Nasıl ya anlamadım yani. Yani yeter ki sahneye çıksın
2: Sibel. Yeter ki sahneye... Ben çıkacağım desin. Yeter ki çıkacağım desin.
1: Siz şey yaparsınız.
2: Ben yine yatarım. Sevgi.
1: Önemli bir isim tabii yani evet. Bunu evet, kim yani, hayır der ki doğru ya, söylüyorsunuz.
2: Yani, birazcık insan kendinden şey yapabilir.
1: Şey yapar tabii.
2: Feda evet, edebilir. Tamam.
1: Oh. Anladım. Peki. Konvoy var mıydı sizin sünnetinizde?
2: Vardı, konvoy vardı. Konvoy. Her şey vardı sevgili. Bir simbel eksikti. Her şey anladım. Vardı, her şey vardı.
1: Bizim konvoyda da 4 tane araba vardı ben. Çok üzülmüştüm.
2: O kadardır zaten sevgili Yıldırım. Eskiden kaç kişide araba vardı zaten. Mahallenin genci yok zaten.
1: Yani ne bileyim insan yine bir kalabalık olsun istiyor tabii. Yani
2: 3 tane araba, 4 tane araba. Kaç kişide araba vardı?
1: Keşke benim sünnetime de Tarkan gelseydi diyor. Ben de diyor, anladım. Tarkan keşke diyor. Var mı düğününde böyle sünnetinde, düğününde
2: ünlü sahneye
1: çıkan var mı sevgili dinleyenler? Ya da mesela akrabası bir ünlü olan var mı?
2: Bu da olabilir. Kendisi sünnetine ücretsiz çıkmıştır mesela. Akraba
1: mesela atıyorum işte sallıyorum Sinan Akçıl benim...
2: Dayıoğlu.
1: Dayıoğlu.
2: Uzaktan ama annemin dayısının oğlu yani.
1: Falan öyle. Gibi yani var mı aranızda böyle akraba yani benim şuyum şu olur falan gibi şey... Şu benim şuyum olur.
2: Gibi.
1: Senin var mı sülalenizde? Yok mu?
3: Yok.
1: Hiç mi yok ya?
3: Hiç ünlü yok.
1: Ya bir tane de mi yok ya? Ya yok. Bağlantıda mı yok?
3: Yok.
1: Komşularda?
3: Yok.
1: Allah.
2: Bizde ünlü sıfır ünlü.
1: Hakikaten
2: sıfır
1: ya.
2: Sıfır ünlü. Sende var mı ünlü?
1: Bende var.
2: Kim var? Tanıyor muyuz? Senden daha ünlü kim var? Senden daha ünlü gelene kadar sessiz kal.
1: Sizde var mı ünlü?
2: Bende de sıfır sevgili Yıldırım.
1: Hiç ünlü yok mu?
2: Sıfır. Yani akrabalarda. Eş dost olarak akrabalarda hiç yok.
1: Allah Allah.
2: Hiç bildiğim benim aklıma gelen hiç duymadım etmedim.
1: İlginçmiş. Bizde de yok ya. Var dedim ama ya bizde de.
2: Çıkmadı
1: çok uzak akrabalardan oyuncular var.
2: Zengin var da ünlü yok.
1: Zengin kim?
2: Zenginler var canım.
1: Ha, isim verebiliyor muyuz?
2: Zengin yok isim veremiyorum.
1: Çok mu zengin?
2: Çok zenginler var.
1: Akraba ne kadar akraba?
2: Çok zenginler.
1: Ne kadar akraban?
2: Yani bayağı akraba ya.
1: Oğlum ne kadar akraba? Nereden yani ne akraba
2: kadar? %75 kadar.
1: Hayır onu sormuyorum. Anne tarafından.
2: Anne tarafından. Birinci anne derece. Anne tarafından evet. Baba Oo. Tarafından da var. Anne tarafından da var.
1: Çok mu zengin?
2: Ya yani benim, şimdi çok mu zengin derken karşıda kimi koyduğuna bağlı. Yani karşısına şimdi koydu? Ali Koç'u koyarsan çok zengin değil. Ama karşısına seni koyarsak çok zengin.
1: Öyle bakma olaya. Olaya öyle bakma.
2: Ama rahatlatır.
1: Yani rahatlatır.
2: Servetinin yarısı beni rahatlatır. Onu söyleyeyim.
1: Anladım. Bakalım hemen. Ünlü var mı dedik sülalenizde falan. Hani akrabalardan bir yerlerden. Gelmiş. Bakıyorum.
2: Kim
1: bakıyorum.
2: Var? Benim en yakın tanıdığım.
1: Ünlüler sizler, evet. Sizlersiniz demiş efendim. Dur, Tarık Mengüç var. Ama neyi olduğu yazmamış.
2: Abiler Müslüm... günaydın diyor. Ben diyor Niğde Ulukış'ta da Hakkı Bulut'un kiracısıydım. Olur mu diyor.
1: Nasıl bir bağlantıdır ya? Müslüm Gürses kuzenimin Kayseri'deki düğününe çıktı. Olur mu?
2: Olmaz abi. Ya. Direkt sizde. Evet. Ama Kayseri yani şeymiş ya organizasyon süpermiş. Müslüm Gürses'i sahneye çıkarmak. Işın Karaca akrabamızın akrabası.
1: Yok olmaz.
2: Ya çok uzak oldu ya.
1: Olmaz. Tarık Bey arkadaşlar neyi yani bu ünlüler sizin neyiniz ama onu da yazın
2: akrabam.
1: Bize.
2: Akrabam.
1: Topaloğlu Mustafa Topaloğlu.
2: He bak şu mesela babamın kuzeni.
1: Halamın kayınpedenin kardeşi diyor Mustafa Topaloğlu.
2: Olur be babamın ama kuzeni. Olur. Alp Kırşan demiş bu.
1: Mesela bunun gibi şeyler evet. Yani. Benim dayım Kurtlar Vadisi'nde servis şoförü olarak çalışıyor. Olur mu hocam?
2: Olur.
1: Oğlum bu ne olur ya? Bu
2: belki Abdüley'dir eski servis şoförlerinden.
1: Gizli görevde. Gizli görevde.
4: Ünlü annesi var olur mu komşumuz?
2: Ünlü annesi.
4: Evet.
1: Ama az önce sordum ben sana ama komşulardan var mı diye.
4: Ünlü annesi yaşıyor. Anneannemin komşusu Fatih Karagümrük'te Sibel Can'ın annesi.
2: Sibel Can mı?
1: Az önce konuştuk.
2: Bunu ama söyle oğlum. Ama arasaydık keşke.
1: Şu an arayabilir miyiz? Şu an arasak açar mı?
2: Amcam muhtar sayılır mı diyor.
1: Sayılmaz. Sülalenizde ünlü var mı sevgili dinleyenler? 536-901-8902.
2: Kıraç annemin amcasının kayın yeğeni. O ne ya?
1: O ne?
2: Kayın yeğen ne ya? Hep beraber hadi be.
1: Amcamın dayısını neydi?
2: Kayın yeğen.
1: Kayın yeğen, kayın yeğen nedir?
2: Sallama gibi geldi bana. Akraba... Kayın yeğen.
1: Amca buradan kayabilir miyiz?
2: Kayın yeğen.
1: Eser Yenenler teyzemin gün arkadaşının oğlu.
2: Yani
1: olur, ne? Olur, olur, olur, olur. Bunlar lazım bize.
2: Olur. Kubat asker arkadaşım olur mu diyor.
1: Olur, şaka. Olur. Hemen dur arayacağız onu.
2: Dur.
1: Nerede? Sabitle çabuk onu.
2: Dur, heh, yakaladım.
1: Sabitledin mi?
2: Sabitleyemiyorum ama şey yakaladım.
1: Sayın hocam sabitleyelim.
2: Sabitleyebilirsem hemen yakalayacağım. Sabitle, sabitle. Oldu mu? Bir F5 yapar mısın? Kahraman.
1: Dur bakayım.
2: Kahraman. Oldu mu?
1: Yok olmamış.
2: Vallahi mi?
1: Neyse önemli değil. Arkadaşımın teyze oğlu tan taşçı diyor.
2: Arkadaşının teyze oğlu.
1: Hmm.
2: Yani olabilir. Olabilir.
1: Yok.
2: Yani.
1: Rahmetli Tarık Akan ve Melih Kibar babamın askerde koğuş arkadaşıymış. Bak bunlar olur.
2: Bunlar güzel. Olur. Bunlar güzel.
1: İbrahim Tatlıses dayımın kirvesiydi.
2: Olur.
1: Ya şey çok iyiydi ya.
2: Kirve de güzeldir.
1: Hayır hayır. Hakkı Bulut'un
2: Niğde kiracısı. Gerçek akraba geldi bir tane. Eski manken Emel Yıldırım. Halamın kızı diyor. Al. Bu tam yani.
1: Gerçek mi ya?
2: Bu birebir akraba.
1: Şu dur Kubat için arıyorum.
2: Ha geldi değil mi telefon?
1: Geldi geldi. Kubat için arıyorum. Kahraman yazmış. Kubat neydi?
2: Asker arkadaşı.
1: Asker arkadaşı.
2: Nereden bakalım?
1: İnşallah açar dur bakayım. Kahraman kurban olayım aç ya.
2: Hadi kahraman.
1: Hadi. Adın gibi oldu ya biraz. Hadi kahraman. Son kez çaldırıyorum bitiriyorum. Yok açmadı.
2: Kahraman yalancı çıktı.
1: Muhtemelen yalancı.
2: Kahraman yalandı var.

0: Feyyaz Uçar diyor. Babamın kuzeni Feyyaz Uçar. Oo, eski futbolculardan.
1: İrem Helvacı kiracımızdı diyor. İrem Helvacı kim ya?
0: İrem Helvacı.
1: Dur bakayım.
0: Ben helvacı deyince aklıma bir tek Füllü.
1: Sen hatırlıyor musun Füllü İrem Helvacı'yı? Aa, bu kızı biliyorum ben ya. Bir ara Karadeniz dizisinde, evet, oynamıştı bir tane Karadeniz
0: helvacı
1: dizisinde.
0: Helvacı oğlu mu helvacı mı? Helvacı İrem oğlu değil mi?
1: Helvacı oğlu mu, ne bileyim.
0: Oğlu vardı ben.
1: Helvacı. İrem Helvacı'ymış abi. Helvacı oğluymuş, doğru.
0: He, oğlu
1: İrem
0: değil mi?
1: Helvacı oğlu. Oğlu uzun oğlu diye kısa tutmuşlar.
0: Ben bir kere Kıraç'ın konserine gitmiştim.
1: Olmaz. Kardeşim Yemekteyiz de 5 bölüm oynadı. Ünlü sayılır mı?
0: Beyler, Recep İvedik'in 2 yıl şoförlüğünü yaptım, olur mu diyor.
1: Nasıl şoförlüğünü yapmış?
0: Bilmiyorum ki, Recep İvedik bir karakter değil mi ya ki, Şahan'ın mı yani?
1: Şahan'ın herhalde. Şahan'ın.
0: Yoksa setlerde mi Recep İvedik'in şoförlüğü? Evet.
1: Bu Alp Kırşan'ı da herkes tanıyor arkadaş.
0: Herkesin
1: ya.
0: Akrabası.
1: Biri diyor ki üst evremdi. Biri diyor ki işte komşum 9. Alp her yerde ya.
0: Herkesin akrabası çıktı adam.
1: Alp yollarda. Alp Kırşan'la yollarda. Herkes Alp'i tanıyor ya. Vallahi billahi ya.
0: Icardi bizim müşterimiz de olur mu diyor. Müşteri olmaz.
1: Nereden
0: ya
1: müşteri ama?
0: Yok ya, yakalayabilsek keşke. Nerede? Yasa.
1: Abi çok hızlı geliyor.
0: Ne
1: o kadar
0: alıyordu mesela?
1: Çok
0: Icardi
1: ki
0: bizim şuradan müşterimizi sürekli bizden bunu alırdı.
1: Kocamın iddialarına göre Cansu Dere kocamla lisede sevgiliymiş.
0: Olabilir, doğru. Olabilir. Doğrudur arkadaşlar. Lise burası ya. Lisede benim de vardı lisede sevgilim. Demet Akalın, ben de lisede.
1: Ya uydurma oğlum be, aman be sen de.
0: Lise 1 Demet Akalın. Lise 2 Hande Yener. Lise 3. Lise 3 ikisinin travmasını yaşayarak boş geçirdim.
1: Ya hadi canım. Uyduruyorsun şu an. Kubat asker arkadaşım diye mesela arkadaş açmadı mı diyor. Açmadı. Uydurdu muhtemelen.
0: Uydurdu, salladı.
1: Fatih Yıldırım'la Umut Bezgin abimin mesai arkadaşı. Fatih Yıldırım'la Umut Bezgin abimin mesai arkadaşı. Abiniz kim?
0: Mesai arkadaşı, işe beraber gidip gidiyoruz abi, muhtemelen dur radyoda. Sevgili, evet, onu demek istiyor.
1: Yok ya, onu söylemiyor ya.
0: Arayalım diye onu söylüyor bak, oltaya düşüyoruz.
1: Hayır abi, bir dakika, abisi burada çalışıyor kesin.
0: Bakalım mesai arkadaşı dedi. O zaman asma katta mesai arkadaşı diyorsa bizim burada.
1: Bakacağız. Dur
0: bakalım
1: bakayım
0: kimmiş.
1: Soyadı Çetinkaya diye biri.
0: Çetinkaya.
1: Bizim Ömer Faruk'un olabilir mi acaba ya?
0: Olabilir. Ömer Faruk Çetinkaya var.
1: Olabilir mi?
0: Bakalım.
1: Dur arayalım. Mükremin.
2: Alo.
1: Alo. Abiniz burada mı çalışıyor?
2: Evet.
0: Ömer mi?
2: Evet.
1: Tamam. Çok selamlarımızı iletir misiniz abinize?
2: Aleykümselam.
0: Abinizin hastasıyız. Onu da söyleyin. Ekleyin.
1: Onu da ekleyin lütfen. Çok teşekkür ederiz. Saygılar. İyi yolculuklar diliyoruz.
2: Saygılar.
1: Eyvallah efendim. Abi mesai arkadaşım diyorsa oradan tabii şey oldu.
0: Yani aramızda iyidir Ömer Faruk'la, aynı katta değiliz ama iyidir. Evet. Severiz birbirimizi.
1: Armağan Çağlayan annemin ilkokuldan tanıdığıymış. Annem daha büyük olduğu için arkadaşı değilmiş.
0: Oh, olmadı.
1: Olmadı mı diyor. Oldu mu sizce?
0: Olur, niye olmasın ya. Biri ilkokul, biri ilkokul dörttür muhtemelen mesela. Arada 3 yaş falan yaş farkı varsa.
1: Evet.
0: Umut Bezgin. Geç Umut Bezgin.
1: Umut Bezgin'e geçelim. Kelime oyununa çıktım, olur mu?
0: Bizim düğünde Yeliz çıkmıştı diyor. Ellik söyleyen.
1: Yeliz kimi?
0: Ellik ne?
1: Bu meşhur eski Yeliz mi?
0: Eski şarkıcı Yeliz vardı,
1: o galiba.
0: İyi bir sesti, severdik Yeliz'i.
1: Cendere şarkısını söyleyen şarkıcı kimdi, aklıma gelmedi. Babamla aynı birlikte askerlik yapmışlar.
0: Yok haklılar.
1: Cendere'yi söylemiyor ki.
0: Söylemiyor ki, çalıyor orada. Çalıyor adam.
1: Kimdi ya, adı aklıma gelmedi. Şu mu efendim, dur vereyim. Be.
0: Ver bakalım. Bir taraftar şeyi de oldu ya artık.
1: Tabii. Bunu söyleyen mi?
0: Bakayım nerede giriyor. İntro biraz uzun yalnız, 6 dakika.
1: Bunu diyor galiba. Peki.
0: Taşkın Sabah komşumuzdu diyor bizim diyor.
1: Taşkın Sabah kimdi hocam?
0: Muhtemelen Coşkun Sabah'ın.
1: Bir şey değil mi?
0: Ünlü besteci Taşkın Sabah.
1: Tarkan asker arkadaşımdı ama gelmedi demiş.
0: Nasıl gelmedi?

0: gitti gördük ya.
1: Ben de gördüm askerde.
0: Gördük Tarkan'ı. Yani fotoğraflarını falan.
1: Ayrıca Malatya'da Altay Kışlası'nda yaptığını biliyorum.
0: Sen gitmemişsindir bence.
1: Biz çünkü Altay Kışlası'na gittiğimiz zaman bir tane sinema salonu vardı. Burayı Tarkan yaptırdı demişlerdi.
0: Sinema salonunu?
1: Hmm.
0: Vay be.
1: Burayı Tarkan yaptırdı demişlerdi.
0: Sahneye çıktı mı hiç acaba?
1: Bilmiyorum, onu bilmiyorum ama bir salonda bir film izlemiştik. Sinema salonunda film izlemiştik. Sinema salonunda. Evet. Orada bir yazımızı bekledim ama yani bu salonu Tarkan
0: yap. Tarafından yapılmıştır. Tarkan hayratı.
1: Bu kadar dinleyicide tek ünlü akrabası olan ben varım herhalde diyor.
0: Kim kim?
1: Eski manken Emel Yıldırım halamın kızı.
0: He yazmıştı.
1: Yazmıştı.
0: O direkt akraba bak, bu birebir akraba bu, hala kızı yani.
1: Evet.
0: Daha bundan yakınını görmedim. Mesela babam Tarkan'dır diyen yok hiç. Hiçbir çıkmadı hiç.
1: Bize bu lazım abi.
0: Benim annem Kamuran Akkor.
1: Kenan Doğulu kapı komşum falan. Mesela, öyle şeyler lazım. Ama
0: böyle birebir.
1: Allah Allah. Yazmış bana Oğuzhan Koç yan komşum. Ne yapayım Oğuzhan Koç'u?
0: Yaz Aydın Kurtoğlu yazmış. Cengiz
1: Oğuzhan
0: Kurtoğlu
1: Koç kim ya?
0: Mesela.
1: Oğuzhan Koç kim? Seni kim biz çıkardık oraya.
0: Kim? Ya Oğuzhan Koç'a da üzüldüm ya. 85 bin liraya Levent'te kirası, kiralık dairede oturuyormuş sevgili Yıldırım. Yeniden şey yapma, kirala yapıyorlar ya böyle. Yeniden uyarlama mı diyorlar? Yeniden düzenleme mi diyor kiralı? 351'e çıkmış 80'den.
1: Ne diyorsun
0: vallahi
1: ya?
0: Vallahi billahi ya, mahkemelik olmuşlar.
1: Kazanıyor oğlum, verir.
0: Versin.
1: Kazanıyor ya, verir. Ama bak, yani sana bir şey söyleyeyim mi? Oğuzhan Koç bir an önce rot balans yapmalı kendine.
0: Ne anlamda?
1: Toplumda ciddi bir antipatik şeyi karşılığı olmaya başladı.
0: Söylemlerden dolayı değil mi? Söylemlerden dolayı.
1: Kendisini de aklamaya çalışıyor. İnsan kendini akladıkça İyice dibe düşüyor böyle durumda.
0: İşte düzgün aklayabilmek lazım sevgili Yıldırım. Kendini düzgün seçmek lazım.
1: Ya da sadece şarkı söylemek lazım.
0: O kadar.
1: İşte bazısı demeli ki konuşmak bana yaramıyor.
0: Yaramıyor.
1: Ben sadece şarkı söyleyeyim.
0: Tek işime bakacağım. Magazinsel evet, muhabbet.
1: Konuştukça geriye gidiyorum. Evet. Konuşmayayım abi.
0: Biraz Soner Arıca'ya bakın. Azıcık. Bak gerçek söylüyorum. Biraz Soner Arıca'ya.
1: Abi adam sadece işini yapacak
0: bak,
1: ya.
0: Bak başka hiçbir şey yapmıyor.
1: Şarkı okuyor. Bu. Okuyacak. Tarkan da öyle.
0: Tarkan da
1: öyle. Tarkan konuşuyor mu?
0: Konuşmuyor. Kenan Doğulu konuşuyor mu?
1: Konuşmuyor.
0: Konuşmuyor.
1: Konuşuyor.
0: Konuşmuyor. Çok ara sıra böyle bir şey sorulursa falan cevap verir.
1: Çok nadir.
0: Yoksa duymayız Kenan Doğulu'nun şeyde. Konserde,
1: sadece
0: konserde.
1: Sadece şarkısını söyle.
0: Laf söyleyeyim,
1: ben çocuktum, Kocaeli'ye gelmiştim. Kocaeli Fuarı'na gelmiştim.
0: Kenan Doğulu mu?
1: Kenan Doğulu. O zamanlar şey hangi şarkısıydı hatırlamıyorum da bir koltuk vardı. Koltuk ters dönük. Kenan'ı görmüyoruz tabii.
0: Arkası
1: mikrofonu eline aldı, böyle yaptı. İyi akşamlar Bursa. İzmit'te yaptı bunu.
0: Evet.
1: Herkes yuhladı tabii ya.
0: Tamam. Yanlışlıkla mı yapıyor? Bir para düğümü var.
1: Yanlışlıkla yaptı.
0: He. Yani
1: sonra hiç ben Tarkan'ın Kenan'ın konuştuğunu duymadım.
0: Bir daha sustu.
1: Dedi ki herhalde bu, yani ben yapamıyorum bunu galiba.
0: Keşke herkese bir ders olsa bu ya. Ben birçok örnek verebiliriz şimdi. Başta ben olmak üzere.
1: Sevgili Oğuzhan Koç'a buradan söyleyelim o zaman. İstediğin kadar iyi şarkı yap. Toplum seni antipatik buldu mu?
0: Gidiyorsun.
1: Gidiyorsun,
0: gidiyorsun
1: abi.
0: Gidiyorsun. O yüzden
1: çok örnekleri
0: var. Sahneye odaklan Oğuzhan.
1: Konuşma abicim.
0: Sahneye odaklan.
1: Konuşma.
0: Bak konuş demek ki olmuyor yani. Yapamıyoruz. Konuşmayı yapamıyoruz. Yolda.
1: Ya onu da
0: çelik gibi git bakkalların defterini kapat. Artı eksi birbirini birazcık dengelesin.
1: Yani.

0: İlkokulda Amzer Parlak diye bir çocuk vardı. Sınıfta her fırsatta türkü söyletirlerdi. Ünlü olduysa söyleyeyim, benim haberim yok. Böyle bağlantı var.
1: Olmadı. İbrahim Tatlıses Urfa'dan Adana'ya geldiğinde inşaatta babamın yanında çalışmış. Babam hep derdi ki diyor, sürekli durmadan türkü söylüyordu diyor. Sürekli durmadan. O anlatılanlar hikaye doğru diyor.
0: Gerçek diyor.
1: Durmaksızın türkü söylüyordu. Bir gün ben de buradan çıkıp başarılı olacağım diye kafaya takmış.
0: Umut Bezgin Şehremin'den Çapa'dan abimdir. Seni tanıyorlar oğlum.
1: Tanıyorlar sevgili Yıldırım. Aynı semtteyiz. Kim yazmış, okuyabildin mi adını? Selam
0: söyleseydin. İsmi yok, ismi yok.
1: Yok. Bak mesela Mert Demir lisede sınıf arkadaşımdı. Bu.
0: Bize bu lazım ya.
1: Bu lazım abi, direkt.
0: Sabitler misin onu lütfen?
1: Sabitleyeceğim inşallah. Sabitledim. Ben de sabitlendim.
0: Akrabalarınızda ünlü var mı dedi ki. Yavuz Erikçi yazmış. Dayım Hüseyin Avni Danya.

0: Çok severim. Çok iyi bir oyuncudur. Dayısı direkt
1: bak işte bak birebir akraba. Bu lazım bize abi. Birebir akraba.
0: Diğer dayım da Pilli Bebek müzik grubunun solisti Cem Kısmet.
1: Vay be akrabaya bakalım. Sen kimsin peki?
0: Ben de onların yeğeninin kankasıyım.
1: Ya,
0: ben de
1: yedik ya.
0: Ya
1: ben de şu grubun kurucusuyum falan desen.
0: Yedik.

0: Annem Musa Eroğlu'nun kolundan kan almıştı. Hastanede görevli.
1: Bu mu? Bu. Bu.
0: Bu. Bu nasıl bir şey? Erhan diyor ki Ceyhun Yılmaz'la aynı yerde askerlik yaptım. Bilecik'te diyor. Heh. Ama kısa kalıp atandı. Atandı mı?
1: Atandı ne demek ya?
0: Ne de genelkurmaya mı? Kısa dönemden orgeneral. Giden Ceyhun.
1: Bu çocuk vakit kaybediyor ya, alın bunu.
0: Atandı ya.
1: Atayım bunu.
0: Bunun bilgileri bu, tamam, bu albay ya.
1: Evet, Enise Nihan Hanım hattın ucunda. Enise Hanım günaydın.
2: Günaydınlar, merhabalar.
1: Merhabalar. Mert Demir'le sınıf arkadaşıydık. Nerede?
2: Lisede aynı sınıfta okuduk.
1: Yok kız, lise nerede? Lise
0: hangi
1: nerede?
0: Hangi lise?
2: Ha, lise mi? Lise yani çok matah bir lise değil ama Kemal Hasoğlu Lisesi.
0: Tamam, nerede? İstanbul'da mı Kemal
2: İstanbul'da.
0: Hasoğlu
2: Lisesi? İstanbul'da aynen.
1: Ha. Nasıl bir çocuktu Mert? Bize birazcık o yılları anlatır mısın?
0: Aynı şimdiki gibi mi Mert? Değişiklik
2: yani
0: var mı
2: Mert,
0: karakterinde falan?
2: Şimdiki gibi yok yok, tamamıyla böyle tamamıyla aynı. Hatta böyle lisede böyle gitarını alıp şarkı söyleyip ben işte şarkıcı olacağım, söz yazacağım, işte televizyona çıkacağım falan diyordu.
1: Antidepresan kullanıyor muydu? Var mıydı o yıllarda böyle bir şeyi?
2: Ne kullanıyor muydu?
1: Antidepresan.
2: Hayır ya.
1: Kullanmıyor.
0: Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Tabii sınıfta ki. Da aynı şu an sahne. Danslar aynı mıydı?
1: Danslar aynı mıydı? Bıyık var mıydı bıyık?
2: Bıyık yoktu. Lisede yasaktı. Saç sakal bıraktım gelinmezdi.
1: Enisa Hanım, peki bir iki sorumuz daha olacak.
0: Mert
1: kusura bakmayın.
0: Dersinde başarılı bir
1: başarılı
0: öğrenci.
1: Başarılı bir çocuk. Matematiği kaçtı mesela Mert'in?
0: Başarılı mıydı?
2: Ya dersler çok iyi değildi ama zaten sanatla çok uğraşan bir çocuktu. Gerçekten de emeklerinin karşılığını aldığı bir noktada şu
1: peki
2: an.
1: Peki sevgilisi kimdi lisede? Mert'in sevgilisi kimdi lisede?
0: Var mıydı? Arkadaşınız mıydı? Aynı sınıftan mı?
2: Ya aynı sınıftan çok sohbetim vardı zaten. Yani bir dönem sevgilisi yoktu ama çok böyle büyük bir crush'ı vardı. Onu da ben söyleyemem.
1: Neyi vardı?
2: Çok hoşlandığı biri.
0: Hoşlandığı biri
1: var. Bir tabir kullandınız, anlamadım ben onu.
0: Crush'ı vardı dedi galiba, bir şey
1: crush'ı
0: dedi.
1: Crush'ı ne demek ya?
2: Crush vardı.
0: Crush dediğim bir grup var şu an bizim bildiğimiz.
2: o çok güncel şu an. Ben çok eskilerden bahsediyorum.
1: Ben de ben de crush anladım, biliyor musun? Dedim crush da mı sınıf arkadaşı?
0: Ya da kırık derler ya.
1: Kız sen de ünlü olacak kadar eğlenceli birine benziyorsun.
0: Peki,
1: sen
0: bir
1: niye
0: şey,
1: ünlü olmadın?
0: Son bir şey soracağım.
2: Ben ünlü olamadım. Ben işte kariyerle kafayı bozdum. Çalışıyorum, okuyorum ya. Ben böyle çok böyle yapamam gibi yani. Ben böyle hayatta eğlenmeyi seviyorum ama.
1: Sen ne iş yapıyorsun peki?
2: Ben özel bir firmada CRM ile uğraşıyorum. CRM ile raporlama alanı üzerinde çalışıyorum.
0: Raporlama
1: yapıyorsunuz. Raporlama yapıyorum.
0: Evet. Peki bir şey diyeceğim. Mert sizi buyur. Görse tanır mı?
2: Mert tabii ki de tanır. Ha, yani tanır. Sonuçta çok sohbetimiz oldu. Derslerde bazen yan yana oturduğumuz yani.
1: Numarası var mı? Numarası var mı?
2: Ya numarası vardı. Ara ara bakıyordum ama en son fotoğrafı gitti sanırım, değiştirdim.
1: Engelledim.
0: Fotoğrafı gitti.
2: Artık bugünden sonra zaten vardıysa da engelleniyorumdur.
1: Engelledi. Yazık olmuş be. Yani bunca yıllık dostluk tek kalemde.
0: Silinmiş
1: üzerinden silinmesi.
0: Aa, telefonu gitti.
1: Yok, yok öyle ya, öyle. Ben, vallahi öyle. Ben hayır. Doğru bulmuyorum. Bunu doğru bulmuyorum.
2: Hayır doğru bulmuyorum değil. Hayat şartları diyelim. Onun da çok hayatında.
0: Onu da milyonlar takip ediyor sonuçta.
2: Hiçim daha adam benim numaramı mı tutsun yani?
1: Ya ben olsam tutarım. Senin gibi nadide bir insan. Bence kaybedilmemeliydi. Yazık olmuş.
0: Sınıfta Serenay evet. diye biri var mıydı o zaman?
2: Ya çok olsaydı ya. Ben çok toplar içerisindeyim. Umarım çok mutlu oldular yani.
1: Eyvallah.
2: Gizli hala sınırlarım zorluyor ama çok yetişiyorlar. Çok mutlu olsunlar.
1: Enis Hanım çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
2: Görüşmek
1: üzere. Görüşler diliyoruz. Sağ olun. Dönüşte çalayım mı bu şarkıyı?
0: Çal.
1: Çalayım değil mi?
0: Çal çal çal. Severiz şarkı, güzel.
1: Sınıfta senin ayı biri var mı? Var mı başka ünlüsü, sınıf arkadaşı olan, akrabası olan? Ya şunu sorduk. Herhangi bir ünlü akrabanız mı, sınıf arkadaşınız mı? İşte kolundan kan aldınız mı? Öyle şeyler geldi çünkü.
0: Bak Tarkan'ın eniştesiyim ben aslında uzaktan diyor.
1: Nasıl oluyor?
0: Bak Kadir Bey yanlış. Kayınpederim Tarkan'ın babasının amcasının oğlu.
1: Yani.
0: O kadar yakınız.
1: İçtiğimiz ayrı gitmez. Tamam, kısa bir aradan sonra buradayız.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bey.

0: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belcare'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belcare, ilk o güvencesiyle. Belcare'de yaşamayı seveceğim.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
5: Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü, fixdeep.com.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Var mı akrabalardan ünlü dedik? Bizim Mengü yazmış. Nikah şahitlerim Fatih Yürek ile Hülya Avşar'dı diyor. Biliyorum bu arada. Evet.
1: İnanılmaz.
0: Öyleydi, öyleydi.
1: İnanılmaz ikili.
0: Dedem İbrahim Tatlıses'in doğduğu mağaranın inşaatında çalışmış. Hatice Hanım diyor ki havalimanında CIP salonunda görevliyken birçok ünlüyle tanıştım diyor. Kayınvalidem Recep İvedik filmindeki Recep'in arkadaşı Nurullah'la kuzen. Ya böyle bağlantılı aklınıza niye tutuyorsunuz ya?
1: Nurullah.
0: Benim sınıf arkadaşım da Burak Satıboğlu demiş efendim. Burak Satıboğlu kimdi ya? Bu çocuk çok tanıdık geliyor bana.
1: Çok ismini tanıyorum ben
0: bana
1: ya.
0: Bana da çok tanıdık geldi ama çıkaramadım. Burak Satıboğlu.
1: Heh, tamam. Gördüm.
0: Arka Sokaklar yazmış.
1: Burak Satıboğlu şeyden biliyorum ben. İşler Güçler'den biliyorum.
0: He, öyle mi?
1: Evet evet, orada kardeş payı İşler Güçler orada vardı.
0: Ha, bir yerde oynuyor çünkü. Burak, evet, Burak. Ben de hatırlıyorum.
1: Babamın amcası Orhan Gencebay'ın saz öğretmeniydi diyor.
0: Abi babamla Çaycı Hüseyin kavgalı. Buna ne diyorsun? Olur mu Sayın Hocam?
1: Kavgalı mı?
0: Kavgalı.
1: Çaylar açık mı gelmiş? Demli istemiş.
0: Demli böyle yazmış. Benim teyzemin ex nişanlısı... Abi çok hızlı geliyor ya. Bunları tıklayamıyorum ki. Yani benim teyzemin ex nişanlısı... Edip Akbayram diye bir şey yazmış.

0: yazmış.
1: Eski anlamadım. Nişanlısı. He, evet. Mustafa Ceceli kuzenim. Annesi amcamın kızı.
0: Şeda Sayan'ın şimdiki kocası benim okul arkadaşım mı? Ney? Seda Sayan'ın şimdiki kocası benim okuldan bir alt dönemim.
1: He, alt dönem.
0: Ne kadar gereksiz bilgi.
1: Nasıl hatırlıyorsunuz bir de onu ya?
0: Bunu hatırlıyor, aklında tutuyor.
1: Evet, o kişi demek ki herhalde sevgili Yıldırım bilinen bir simaydı. Alt tarafta oldu olmasına rağmen.
0: Hmm.
1: Okulda bilinen biriydi.
0: Oğluşum Serenay Sarıkaya ile aynı reklamda oynadı. Oğluşum.
1: Serenay Sarıkaya.
0: Arayayım mı? Oğlu, dinleyicimizin oğlu
1: kimmiş
0: oynamış.
1: Kimmiş bakayım? Ne?
0: Ya, arayayım mı?
1: Şey reklamı mı bu?
0: Bilmiyorum ki. Kimmiş ya bu? Çocuk. Merak ettim, vallahi merak ettim.
1: Bakalım.
0: Arıyorum Deniz Hanım. Deniz Hanım'ı arıyorum.
1: Bakalım.
0: İnşallah açar. Efendim, bir ünlünün annesiyle konuşmak gerçekten mutluluk. Deniz Hanım, telefonu kulağımıza alalım çok hızlı sizden ricamız.
2: Tabii, tabii.
0: Canımsınız
2: tabii.
0: Efendim.
2: Araç
0: canımsınız.
2: Kullanıyorum da aynı zamanda.
0: Çok zarif bir insansınız. Oğluşunuz Serenay Sarıkaya ile reklamda oynamış. Banka reklamı mı efendim bu?
2: Evet, banka reklamında, basketbol kulübünde oğlum orada seçilmişti.
0: Evet. Serenay'la evet. Numaralarını almışlar mı birbirlerini? Nasıl olmuş?
2: Resimlerimiz var ama numaralarımızı almadık.
1: Neyse, biz gene Mert Demir'i arayacağız artık.
0: Deniz Hanım, bu fırsatlar insan hayatına bir kere gelirin. Serenay'ın numarası alınmalıydı orada.
1: Çocuk kaç yaşında çocuk tam olarak?
2: 12 yaşında.
1: Alabilirdi.
0: Alabilirdi abi. Alabilirdi yani.
1: O yaş karşı taraftan telefon alma yaşı.
0: Yaşı tam yaşıdır yani.
1: Tam yaşı.
2: Ama öyle bir korumaları falan vardı. Resmini zor çektirdik. Ama Serenay gerçekten çok naif, çok böyle tatlı bir birisiydi.
1: Evet, korumalardan belli zaten. Naif oldu. Evet.
0: Oğlum, kendini korumak için yapıyor. Ne alakası var Allah Allah.
1: 12 yaşında çocuk tam mı kendini koruyorsun Serenay?
0: Ya orada öyle değil işte. Başkasının...
2: Orada veliler de vardı ama Umut Bey lütfen.
0: Ha, ya, tamam, pardon. Serenay'ımızı yedirmeyiz oğlum, sen kimsin ya?
2: Yedirmeyiz Serenay'ımızı. Şey gerçekten çok yani çok sevdik Serenay'ı biz.
0: Serenay başkadır be Deniz'im. Serenay çok ayrıdır gerçekten.
1: Bir şey diyeceğim. Tek reklam filmi miydi? Başka reklam filminde de oynadı mı, oynayacak mı, böyle bir şey var mı?
2: Tek yani şu an bir tane oynadı ama devamı gelecek dediler. Bilmiyoruz. Bekliyoruz.
1: Ha, inşallah. Parası numarası nasıl? Parası nasıl?
2: Sizinle paylaşacağım.
1: Tamam. Parası nasıl peki? Parası güzel mi?
2: Yani işte.
0: Yo, memnun etmemiş. Böyle memnun etmemiş.
1: Serenay'a gelince 10 milyon dolar bize gelince.
2: Evet, evet.
0: Peki Deniz Hanım, oğlunuza çok selamlarımızı iletin lütfen. Buradan Serenay da dinliyorsa Deniz Hanım, numaranızı kaybetmiş Serenay Hanım. Deniz Hanım'a iletişim kurun.
1: Tekrar gönderin.
0: Tekrar gönderin lütfen. Çok öpüyoruz, saygılar sunuyoruz.
2: İyi ki varsınız. Siz de efendim.
0: Hoşçakalın.
1: Bay bay.
0: Sağ olun. Sorduk, dedik ki sülalenizde falan bir ünlü var mı? Böyle tanıdık manadık birileri var mı diye. Abi herkesin de mutlaka bir yerde bir tanıdığı varmış. Gördüğümüz o. Ama ya, ipin ucu bir şekilde Serenay'a dokunuyor.
1: Serenay var. Her yerden bir Serenay çıkıyor. Kaan var mesela. Yan komşumuz Binnur Kaya diyor. Bak, bu da çok yakın.
0: Aa,
1: yan komşu.
0: Binnur Kaya mı? Binnur Kaya. Çok severim ya.
1: Yan komşu.
0: Annesini.
1: Kaan'a sorma.
0: Amanın annesini.
1: Kaan, yarın görünce Binnur Kaya'yı böyle yap. Onu öyle kaç apartmanda.
0: Kaan'ı sabitler misin?
1: Kaan'ı sabitlemeye çalışıyorum ama oldu mu?
0: Oğlum çok hızlı geliyor WhatsApp'ta.
1: Evet yani, öyle bir akıyor ki ya. Kaan'ı yakalayana kadar, zaten okumaya çalışana kadar gitti.
0: Onur Tuna arkadaşımın ev arkadaşıydı. Beraber tabu oynadık.
1: He, Onur Tuna.
0: Hmm.
1: Yavuşlu.
0: Merve Dizdar diyorum beyler demiş. Tamam oğlum, bir de Allah Allah.
1: Kaan'ı sabitledim. Kaan Durmaz'ı sabitledim. Bir F5 yaparsanız gelecektir sevgili Yıldırım.
0: Benim kız kardeşim Betül yazmış.
1: Kimi tanıyormuş?
0: Abim radyocu ama ünlü değil.
1: Aa. Nasıl değil ünlü?
0: Öyle yazmış.
1: Ama ünlü, abiniz ünlü.
0: Vallahi öyle yazmış.
1: Görün Afyon yayınında, görün abiniz ünlü.
0: İnsan kardeşini tanıyamıyor ya. Vallahi tanıyamıyor.
1: Instagram takipçi sayısına bakalım lütfen. Şu an bir influencer olsa, bir malzeme tanıtsa vallahi alırlar. O pozisyonda ama yapmıyor, kendisi yapmıyor. Bir deterjan reklamı gelse yapar mısınız?
0: Fiyatına bağlı oğlum.
1: Tamam, verecekler 200 bin lira.
0: 200 bine yapmam.
1: 200 bin lira ya, hikaye. 200 bine hikaye yapmam. Abi hikaye.
0: Ya atmam abi.
1: Hikaye. Hayır abi değil.
0: Kıymetli benim takipçilerim.
1: Az mı geldi 200
0: bin? Az tabii ki de az. Benim hikayede yapmam için 3-4 milyon teklif edilmesi lazım.
1: Hikayede.
0: Tabii.
1: Kimsin sen, foşur foşur Cem misin ya?
0: Ne alakası var kardeşim, gelmeyen gelmesin bana ne ya. Ben yoksa 50 kere reklam alırdım kardeşim.
1: Abi al işte.
0: Almıyorum ya.
1: 200-200 başlar bu. 300-400 artar o. Güzel hikaye yaparsan artar o. Artışa geçer.
0: Neyi güzel hikaye yapmak
1: ya
0: ne demek?
1: İyi yaparsan yani. Hani verilen işi güzel yerine getirirsen.
0: Ne yapacağım?
1: Ya ben bu ürünü kullandım. Beyazlar çok daha beyaz demezsen sadece.
0: Şey yaparsam köpürtürsen. Evet,
1: birazcık daha köpürtürsen, daha böyle bir ürün yerleştirme gibi halledersen. Daha...
0: İhtiyacım yok. İhtiyacı olan radyoculara gitsin.
1: Kime mesela?
0: Serdar var. Sen varsın.
1: Ben 200 bine yaparım.
0: Sen 50'ye de yaparsın.
1: 50'ye zor. Zorlama olur. Yaparım ama zorlama olur.
0: Alt limitin ne?
1: Yapmam demem.
0: Alt limitin ne?
1: 1000.
0: 1000 ne?
1: 1000 TL. Alt limitin 1000 TL.
0: 1000 dolardır canım.
1: 1000 TL. 1000 TL. 1000 TL.
0: Abi sen ölücüsün ya. Çok hakikaten.
1: Abi sevgili Yıldırım, bir yerden girmek lazım piyasaya.
0: Abi sevgili Yıldırım. Ya Yıldım senle vallahi uğraşmaktan artık saçım her sakalım
1: şeye,
0: ağrıdı
1: her
0: ya.
1: Her şeye karşı geliyorsun. Onu yapmam, bunu yapmam,
0: yapmam,
1: şunu yapmam.
0: Yapmam abi, ne yapayım ya?
1: Yap işte, para gelsin. Az yani az.
0: Ne yapacağım bu kadar parayı? Dün de diyor ki
1: bu kadar
0: dün,
1: para
0: dün
1: mı?
0: Söylediğini
1: ne kadar
0: söylemeyeyim.
1: Vardı?
0: Dün söylediğini söylemeyeyim.
1: Dün mü?
0: Benim de arkamdan insanlar yapıştırsın.
1: Ha falan evet dedin, evet. Ya. Dedim ha, dedim. Evet, evet. Şey dedim.
0: Ne yapacaksın bu kadar parayı?
1: Sibel Hanım, odur. Bu kadar para derken
0: ya atıyorum
1: 50 bin dedik ya.
0: 1 milyon dolar dedik ya. 1 milyon dolar.
1: 1 milyon dolar dedik. İşte dedim yani arkamdan konuşabilirler. Bozuldu bu diyebilirler. İleri geri. Ağız alınmayacak ifadeler.
0: Ağız alınmayacak ifadeler. Benim veliler Sefaköy'de Esra Erol'un programına katılıp aa o falan dediler diyor. Sayılır mı diyor. Sayılmaz mı babası?
1: Otobüste götürdüler değil mi?
0: Efendim kısa bir ara, aradan sonra veda için buradayız. Uygun mu?
1: Uygun.
0: Peki ayrılmayın, geliyoruz.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
3: Ayrıntı.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: O kadar iyi ki tep.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Evimde Divan Ev var.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: www.otosor.com.tr.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
7: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
8: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
10: Borusan Next. Bauplus'ta
11: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
12: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
13: Sen ne istersen ol.
14: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
15: Getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Instagram'dan mesaj geldi, onu okuyacaksın.
1: Evet, onu okuyacağım sevgili Yıldırım. Babam Beyazıt'ta kebapçıymış. İbrahim Tatlıses kebap yemiş, parasını vermemiş. İbrahim Tatlıses'in babama borcu var, olur mu diyor. Bu var.
2: Yaşatan bin
0: Veda zamanı bitiriyoruz ama küçük bir duyurumuz var. Ver gelsin çocuğum.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Uğur duyurumuz devam ediyor. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneği karşımıza çıkıyor. Nerede çıkıyor? 7 bölmeli dikey no frost Uğur derin dondurucuda. 8274 UED 8274 koduyla burada kampanya var sevgili Yıldırım. Ne kampanyası var? Beyaz renk olan 44.990.
0: Inox renk olan da 49.990.
1: Evet.
0: Evet efendim.
1: Ürün 7 yıl garantiye ek olarak sevgili Yıldırım. No Frost teknolojisine sahip olması sayesinde kompresöründe de tam 10 yıllık
0: garanti var.
1: Garanti var.
0: Garanti var efendim.
1: 30 Eylül yine son fırsat, kaçırmayın.
0: 30 Eylül'e kadar bu kampanyadan yararlanabilirsiniz. Şenol kim ya?
1: Şenol Hoca.
0: Şenol Güneş. Şenol Güneş
3: güzel. Ben teşekkür ederim. Şenol Erdeç.
0: Kıza Şenol dedim değil mi? Veda zamanı. Şahaneydiniz, var olun. Şimdi aranızdan 5 dinleyicimize sticker göndereceğiz. WhatsApp'tan bize Alem FM uygulamasının telefonunuzda olduğuna dair bir görsel gönderiniz. Biz de içinden 5 dinleyiciyi seçip sticker gönderelim. Alem FM stickerları. Şahane bir gün dileriz.
1: Trafiğimizde 60 sevgili Yıldırım. 67'lere gelmiş.
0: Uçmuş.
1: Uçmuş.
0: Hanımlar beyler, saat 16'ya kadar radyonuz size emanet. Bugünkü radyo programını size armağan ettik. Saat 16'ya kadar radyonuza sahip çıkın. 16'da Serdar devralır. Alem FM com. Instagram'da bulmanız için adres. Kafa açan uzman
1: bitti.

0: Reklam.
1: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Toyota. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.
4: Logo'ya

0: Amarok.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
9: Uçarsın bu fiyatlara.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
12: Tek aşkı kalbimin.
13: Hatemoğlu, babadan oğla.
14: 21-28 Eylül tarihleri arasında Ryzen 5 işlemcili 8'e 256 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 23.499 liraya, Lenovo IdeaTab 2.4 GHz 8

0: bilgisayar.com'da.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: ol. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
4: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
4: Allah'tan.
3: Sigortadan hallederiz.
4: Sigortadan halledemeyiz.
3: Niye halledemeyiz?
4: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
3: Ama?
5: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
6: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı öğrenciler olduğu bildiriliyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Genel Sekreter Antonio Guterres son kez açılış rolünü üstlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek. Erdoğan zirve öncesi Bloomberg için kaleme aldığı makalede Birleşmiş Milletler için kapsamlı bir reform modeli önerdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının ve daimi üyelik sisteminin kaldırılmasını isteyen Erdoğan, üyelerin genel kurul tarafından dönüşümlü olarak seçildiği yeni bir yapı çağrısı yaptı. Fon soruşturması derinleşiyor. Pusula Holding soruşturmasında İsviçre hesaplarına para transferine ilişkin iki kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan MASAK tarafından yeni bir para hareketliliği tespit edildi. Hedef Yatırım Bankası'nın tek seferde 2 milyar TL'lik işlemi MASAK tarafından durduruldu. Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltına alınan Osman Arslan, yasaklanan bilgileri açıklama ve örgüt kurma suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kerşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Saltak'la Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay ifadeye çağrıldı. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde ikisi kardeş 3 kişi bir apartman dairesinde tabanca ve bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Soruşturma çok yönlü sürerken 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole uçtu. İkisi ağır, 24 kişi yaralandı. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerekli onayı bulunmayan işletmede yaklaşık 3 ton et kemik unu ele geçirildi. Ürünler imha edildi. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlatıyor. Başvurular bugün başlıyor, 19 Ekim'de sona erecek.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası ve 1044 sterlin para cezası verildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Potadaki dev derbi saat 20'de başlayacak.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: Serbest piyasada dolar 48 lira 81 kuruş, euro 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.223, yarım altın 22.180, çeyrek altın 11.094, gram altın ise 6.799 liradan alıcı buluyor.
7: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 36 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 37 dakika. Çekmeköy-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 46 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 19 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
6: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Trabzon 25, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu. Είναι τώρα.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Reklam.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
5: Paraflay'ın katkıları.

0: birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bir

0: ekspertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Ekspertise Dino Bile.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: İşte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Saat 10. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe'de Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. Milli futbolcunun yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'a aracının hız sınırına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'de 6 ay trafikten men cezası ve 1044 sterlin para cezası verildi. Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Potadaki dev derbi saat 20'de başlayacak.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi %0,76 puan düşüşle 13.236 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 19 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 40 dakika. Ve Kartal 15

0: Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 2 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.070, yarım altın 22.100, çeyrek altın 11.053, gram altın ise 6.774 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

Alem Atmosfer bir alem portal radyosudur. Sadece yapay zeka ile hazırlanan şarkıları çalıyoruz. Yapay zeka ile hazırladığın şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder. Alem Atmosfer'de senin imzanla çalalım.

0: Alem Efendi.
1: Birazdan.
2: Ben İstanbul'dayken sen kaçta? Başka arayışlarda sevdaya dahil sayılır.
1: Birazdan.

0: Fatih. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev var.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka.

0: bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
3: Reklam.

Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: YouTube'da 5 milyardan fazla dinlenmeye ulaşan ve 7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Ceviz Adam yepyeni gösterisiyle tiyatro sahnelerinde. Ceviz Adam müzikalinde eğlenceli şarkılar, hareketli danslar, renkli sahne dünyası ve interaktif oyunlarla çocuklar maceranın yalnızca seyircisi değil, aynı zamanda bir parçası oluyor. Hilltown Seyirlik Sahne'de gerçekleşecek bu gösteri 27 Eylül saat 11, saat 13 ve saat 15'te izleyicileriyle buluşacak.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminiz

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Reklam.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine bala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ikisi ağır 8 öğrenci yaralanırken saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Şimdiye kadar 4 kişinin tutuklandığı, 44 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek. Erdoğan zirve öncesi Bloomberg için kaleme aldığı makalede Birleşmiş Milletler için kapsamlı bir reform modeli önerdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının ve daimi üyelik sisteminin kaldırılmasını isteyen Erdoğan, üyelerin Genel Kurul tarafından dönüşümlü olarak seçildiği yeni bir yapı çağrısı yaptı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması sürüyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak'la Ömer Baba karakterini canlandıran Emine Olcay ifadeye çağrıldı. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Başvurular 19 Ekim'de sona erecek.
0: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz

0: Biz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
1: var. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
4: Reklam.
5: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
6: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Reklam.
5: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
4: Reklam.
6: Vakıfbank BSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detay

0: başlıyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli takım hazırlıklarına başladı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.264 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 47 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.800, yarım altın 21.963, çeyrek altın 10.986, gram altınsa 6.733 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Trabzon 25, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
5: Bursan Next.
6: Sensat.com.
7: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
8: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
7: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5

0: S5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Paraflay'ın katkılarıyla.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafla Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
3: Paraflay'ın

0: Birazdan. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona.
5: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Seslendirdiği her şarkısı hit olan, albümleriyle ödülleri silip süpüren, müzik listelerinin birinciliğini kimselere bırakmayan Buray, unutmuş çoktan, sahiden, kehanet, aşk mı lazım, istersen parçaları başta olmak üzere hayranlarının konserlerinde hep bir ağızdan söylediği şarkılarıyla 29 Eylül'de saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda olacak.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Olay sonrası kaçan saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın annesi, babası ve silahın ruhsat sahibi dedesi de gözaltında. Olayın aydınlatılması için 2 savcı ve 3 müfettiş görevlendirildi. Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şimdiye kadar 4 kişinin tutuklandığı, 44 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Aztek teknoloji pay piyasasına yönelik sosyal medya üzerinden manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 11 kişi gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Genel Kurul'a 16. kez hitap edecek. Erdoğan zirve öncesi Bloomberg için kaleme aldığı makalede Birleşmiş Milletler için kapsamlı bir reform modeli önerdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının ve daimi üyelik sisteminin kaldırılmasını isteyen Erdoğan, üyelerin Genel Kurul tarafından dönüşümlü olarak seçildiği yeni bir yapı çağrısı yaptı. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Başvurular 19 Ekim'de sona erecek.

0: Birazdan reklam.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında

0: beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3 ailesi. Belki ilk o güvencesiyle. Belki evde yaşamayı seveceğim.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen

0: Uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Reklam.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
5: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
7: Reklam.
8: Podcast'lerimiz seni bekliyor. Alem FM uygulamasını indirmeyi unutma.
7: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: yaşarken daha dün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfinle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli takım hazırlıklarına başladı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST 100 endeksi 13.264 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş, euro 55 lira 86 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 47 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.800, yarım altın 21.963, çeyrek altın 10.986, gram altınsa 6.733 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem FM'de.

0: Herkese merhabalar, ben İrem Derecan.
1: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Kim özleyecek? Şimdi Alem Efendi.
2: Alem Efendi.
0: Alem Efendi. Cümle alem burada.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daim.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Reklam.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Ya bu yakalar niye çıkıyor biliyor musunuz şirketlerde? Ben size söyleyeyim. Hani yeteri kadar zam yapamayınca görev veriyorlar. Hani bak yani %7 yaptık ama turuncu yaka yaptık. Anladın mı? Yani bir numarası yok. Ahmet Bey kolay gelsin. Yalnız bana zam oranı %5 olmuş. Ama sizi kahverengi yaka yaptık.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Cem Efendi.
1: Birazdan.
2: Artık demir değişti. Tabi çelik de değişti.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6.000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi, derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Büyüleyici deniz canlılarının dünyasına yolculuk için hazır mısınız? İstanbul Dolpinarium tüm yaştaki misafirlerine neşeli yunuslar, cüsseli morslar ve görkemli beyaz balinayla yakından tanışma fırsatı sunuyor. 1-30 Eylül arasında sana en uygun saati seç, biletini al.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Expertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
7: Reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
8: Ekspertiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
1: Ama...

0: sunar.
1: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı konuk edecek A Milli takım hazırlıklarına başladı. Ayak parmağında sakatlığı bulunan ve ağrıları artan Orkun Kökçü, hafif sakatlıkları olan Deniz Gül, Yunus Akgün ve kaleci Muhammed Şengezer'le seyahat programı nedeniyle Demir Ege Tıknaz idmanda yer almadı.
0: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: BIST 100 endeksi 13.243 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 81 kuruş, euro 56 liradan işlem görüyor.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 1 dakika.
0: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
1: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.155, yarım altın 22.142, çeyrek altın 11.075, gram altın ise 6.788 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: İstanbul 23, Ankara 26, İzmir ve Antalya 29, Adana 32, Kayseri 28, Trabzon 25, Erzurum 21 ve Diyarbakır 35 derece.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
3: Fazla akbil olan var mı?
0: Metrobüste de olabilirsin.
4: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
0: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
5: Serdar Gökalp.
0: O da bu yollarda seninle.
6: O da bu yollarda seninle.
0: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden bile isteye bu saatte açanına, radyolar arasını gezerken denk gelinden kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar Trafik'te başlar. Adana, Adafasar, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova'da, Tokat, Yozgat, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere. Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Hadi bakalım.

Bak, sağ olun, teşekkür ederim ya. Bir şey, o mikrofon elimde kaldı da efendim, yenisi takıldı konuşurken. O için bir şarkı fazladan dinlettim size, kusura bakmayın. Bakayım bu sağlam mı? Deminki de sağlamdı da. Allah Allah. Neyse, burası alem efendim. Bir alet bozulursa yenisi takılır. Tamiri bizlik bir şey değil ya. Tamir bizlik bir şey değil. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 değerli dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Dur, tarihli açılışı yapayım. Evet, doğru diyorsun. 22 Eylül 2026 günlerden salı. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar.

0541-536-901-8902 sevgili dinleyenler. Bugün doğum günüm diyenler. 1-2-3-3 mesaj alt alta. Bugün doğum günüm diyenler. Ey yavrum ey maşallah. Selam ederim. İyi ki doğdunuz efendim. Mus mutlu yaşlar, mus mutlu yıllar. Benim doğum günü olanlara bir duam var. Bir dua dilek artık sen ne dersen de sana da söyleyeyim. Ya size de söyleyeyim pardon. Geçmiş yaşlarda yapmaya isteyip yapamadığınız her şeyi bu yaşınızda yaparsınız inşallah. Böyle her şey derken yani...

Televizyonda hayretler içerisinde bir programı seyrederken dedim ki ya dur birazcık YouTube videolarında kaybolayım. Değişik bir konu dikkatimi çekti YouTube videolarında. Olay şu: sevgilinizin sevgilinizin değil pardon. Neydi o? Bir arkadaşınızın sevgilisinin aldattığını öğrenseniz söyler misiniz? Hani bir arkadaşınız var, sevgilisini aldatıyor. Söyler misiniz? Bu çok kötü bir benzetme olur. Onun için evliliği konu dışı bıraktım sevgili dinleyenlerim. Yani hani o evlilik kutsal bir müessese, biliyorsun. Onun için hani örneğini bile vermedim. Onun için sevgiliden bahsediyorum. Sen nasıl anlıyorsan artık. Bir arkadaşının sevgilisini aldattığını öğrensen söyler misin acaba? Bunu şeyde videodaki cevapları söylemeyeceğim sizi yönlendirmemek için. Bakayım bizim kitle ne düşünüyor. 0536 901 8902 0536 901 8902. Tabii kadından erkeğe fark edecektir ama

Dur bakalım. Dur bakalım. Şöyle nereden şuradan bir şarkı bize eşlik etsin. Serdar Bey, 20 yaşında flört etmek istediğim bir çocuk vardı. Ama şu an evli ve çocukluyum. Onunla flört etmeyi istemiyorum. Bunu bize niye yazdınız efendim? Hani bize niye yazdınız bunu? Yazdığınız şeylere dikkat edin, linç yüklenebilir. Ha, bu arada şunu söyleyeyim sevgili dinleyenlerim. Bu az sonra söyleyeceğim şeyler, yani okuyacağım mesajlar, bunlar benim fikirlerim değil. Sizin gibi kanlı canlı insanların fikirleri, bana yazacaklar, ben de okuyacağım, haberiniz olsun. Bir arkadaşınızın sevgilisini aldattığını öğrenseniz ne yaparsınız? Söyler misiniz? Bir deyin bakayım.

Evet, başlıyorum okumaya. Bak yine diyorum, bana yapıştırmayın. Bu insanların yazdığı şeyler. Tamam. Ben söylerim. Anonim olarak söylerdim. Resim varsa resimlerle de kanıtlardım demiş efendim. Anonim, bir dost. Bir dost. Hemen fotoğraflarını çeker atarım. Söylemem abi, şantaj yaparım. Resmini çekerim, videosunu çekerim, şantaj yaparım ona demiş efendim. Çok net söylerim. Söylerim net. Ben söylemem. Yarın onlar barışır, iyi olur, yine kötü ben olurum demiş. Bilip söylememek aldatan kişiden bir farkın olmadığı demek zaten. Bence söylenmeli. Söylemem ama ima ederim. İma etmek. Aldattığını ima etme, nasıl ima edilir ki? Söylemem, sana ne ya kardeşim derse demiş efendim. Arkadaşım aldatıyorsa söylemem. Tersi ise o dakika ararım. Tersi ise.

Söylemekle kalmam, kanıtlarım demiş efendim. Sevgilisine söylemem ama arkadaşımla ciddi bir konuşma yaparım. Herkes yine melaike. Herkes. Herkes ya. Yani. Her şeyin yalan rüya. Kavanoz dipli dünya. Bıktım usandım senden. Kavanoz dipli dünya. Her şeyin. Affetmem, hemen ispiyonlarım. Ben hayatta söylemem. Bıktım usandım senden. Kavanoz. Gördüğüm an söylerim. Ben söylemem. Ben etliye sütlüye karışmam. Sonra yine suçlu döner dolaşır ben olurum demiş efendim. Tabii bu da bir şey.

Anında söylerim, hiç affetmem. Söylerim, sadakat benim için önemli. Aldatan erkekse söylemem, kadınsa söylerim. Lynch is loading. Yükleniyor.

Bana ne abi demiş efendim. Birisi. Bana ne abi. Elinizde kanıt yoksa asla söylemeyin. Ben söyledim, iki tarafta beni yalancı çıkardı. Suçlu ben oldum demiş. E tabi işte bak, böyle de olaylar var. Olaylar.

0: Dur bakayım, Hüseyin ara verelim demiş mi? Evet, ara verelim demiş. Ondan sonra gelelim. Ver bakayım Hüseyin.
1: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası. Ayrıntı.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: De aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan Next.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Reklam.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat

0: çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Ve işte doğuş. Söyledim abi, hem söyledim abi, hem de iki defa yaşadım, ikisinde de söyledim demiş efendim. İkisinde de söylediniz.
1: Anladım.
0: Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdüm. Kendi görsün diye. Başka türlü inanmaz asla. Hani tek arkadaşım mı var? Hepsi hiçbirim inanmaz ya. Allah Allah. Başıma geldi. Ortağımın arkadaşı ortağımın sevgilisiyle yakaladım ama kabak başıma patladı. Söylenmiyor.

Bildiğim en az 3 arkadaşım var. Hiç kimseye söylemedim daha. Aldatılana söylemem ama aldatana ayar çekerim.

0: Abi öyle bir şey yaşadım. Aldatılanla da aldatanla da ilişiği kestim. Öyle muhabbetler lazım değil bize demiş efendim. Aslan yürü be.
1: Alo.
0: Alo merhaba.
1: Buyurun.
0: Aldatılana söylemem ama aldatana ayar çekerim. 150 kere yazmışsınız da efendim aradım yani. Telefonunuz mu bozuldu? Başınıza bir şey mi geldi filan diye.
1: Serdar Bey, sesinizi alamadım ilk başta, kusura bakmayın.
0: Rica ederim. Şimdi konuya geliriz de ablacığım, samimiyetle sor. Valla niye 150 kere yazdınız aynı mesajı?
1: Yani Fatih Beyler çünkü önce o zaman okuyor, siz de aynı okursunuz diye öyle düşündüm.
0: Onlar süs veriyor abla, 3 tane 5 tane mesaj geliyor, bilerek okumuyorlar ki çok mesaj geliyor, süsü veriyor onlar. Anladın? Ben de yazarsan ben sıradan giderim. Bak, seni spamdan çıkartmaktan yayın yapamıyorum.
1: Yani kusura bakmayın, bir de ben dün şey arabadan inince markete geçmiştim, hiç arayacağınızı falan da beklemiyordum.
0: Bir de arabada mı yazdınız bu 150 mesajı?
1: Evet, arabadan inmeden önce göndermiştim, hatta reklama girdiniz. Dedim ki eşime, okumadı bak, gördün mü?
0: Sana bir şey diyeyim mi, iyi ki meşgale olacağım bir şey arabadaymış ya. Evde olsan herhalde radyo falan gelirsin sen yani sen...

0: Çok isterim, inşallah bir gün o da kısmet olur sizleri görmeyi.
1: Gelin bir gün ablacığım. Aldatılana söylemem ama aldatana ayar çekerim. Bir ayar mesela, nasıl bir ayar mesela?
0: Yani ne desem ki şimdi işte, bilemiyorum.
1: Yani nasıl bir ayar mesela,
0: diyelim
1: ki
0: canlı yayındayız.
1: Yakaladınız bir. He, söylenmeyecek bir ayar. Yayında söylenmeyecek bir ayar.
0: Olabilir.
1: Nasıl olabilir?
0: Biraz. Yani işte şimdi bilemedim. Bir de o laf da benim değil de esasen. Bak biliyor musunuz, eşim söylemişti.
1: Ya abla, her şeyin offside vallahi. 150 kere mesaj yaz, arabadayken yaz, arıyoruz, eşim yazdı de.
0: Evet vallahi. Eşim artık, bir eşime sorayım ya da eşime vereyim.
1: O ver ver ayarlı. Ne olur ver Allah aşkına, tamam. ver.
2: Alo.
1: Abi Allah sabır versin.
2: Amin, sağ olasın.
1: Neyse,
2: bütün evlilere.
1: Neyse, niye neden falan filan diye sormadan en azından deme, aynı dili konuşuyoruz, tamam.
2: Ha, kesinlikle.
1: Demek, evet.
2: Hep birlikteyiz ya. Dayanışma var.
1: Aldatılana söylemem ama aldatana ayar çekerim.
2: Aynen öyle. Aynı şekilde ben de aynı şeyi yapsam birileri de bana ayar çeker, yani öyle söyleyeyim. Abi hani arkadaşlarımız böyledir.
1: Bak, ipin üstünde yürüyorsun, bir de ipi yağladın şu an. Yani şu kurduğun cümlede yağladın. Aşağıda da ucu sivri demirler var yani.
2: Ama bu işler böyledir abi, yani ayar verilir, yapana ayar vereceksin.
1: Anladım. Sen çok şüpheli hareketlerin, cümlelerin var senin, ben daha uzatmayayım.
2: Hiç riske girmeyelim.
1: Neredensiniz acaba?
2: Adana'dan.
1: Anladım. Selam ederim efendim Adana'ya. Evet. Görüşmek üzere.
2: Aleyküm selam. Görüşürüz.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Şarkıya bak. Hüseyin ne oldu oğlum? Hülya Avşar yolda seni mi aradı? Hüseyin benim bir şarkımı çal filan mı dedi yani? Yoksa başka türlüsü yok çünkü. Olmaz yani.

0: Yok yok. Hüseyin'i aramışlar, aramışlar. Hani bunun başka türlüsü olmaz yani Hüseyin'e. Yüksek ihtimal sabah erken saatlerde telefon gelmiş. Hüseyin'cim ne haber? Hülya Avşar çalmıyorsun hiç. Bir ara vereceğiz, aradan sonra geliyoruz.
1: Misali yanımdasın, kimseler duymasın. Reklam.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
5: lazım. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosu.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Reklam.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
3: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
2: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

İnternet yayınını söylemişler. Bazı yerlerde sorun yaşanıyor. Vallahi kontrol ettik, bizde bir şey yok. Ama yine de bakıyor sevgili dinleyenler. Otorite Selahattin bakıyor şu anda. Merak etmeyin.

Söyler çekirdek alır izlerim. Soru sorma, anlatamam. Üç maymun en iyisi. Sonra sen kötü olursun. Bu cevapları verenler bir de cinsiyetini söylese daha iyi olmaz mı demiş efendim. Abi o kadar polemiğe girmeyeyim istiyorsan ben. O kadarına girmeyeyim istiyorsan. Söyledim ben, sonra barıştılar. Enişte Bey 10 sene konuşmadı benimle, barıştık şimdi demiş. Abi bu da sıkıntı ya. Söylesen bir dert, söylemesen başka bir dert. Falan yani. Bir de iki tarafta arkadaşsa mesela. İki arkadaşım var, evliler, ikisi de çocukluk arkadaşım mesela. Ya da iki arkadaşım var, sevgililer, ikisi de çocukluk arkadaşım mesela. Nasıl olacak? He? Söylerim de ben söylemem, söyletirim. Böyle sevdam daha önce Mecnun'u şimdi anladım. Leyla'yı sende gördüm. Arkadaşımın sevgilisini görmüştüm başka bir kızla ama söyleyemedim, ima ediyordum. Arkadaşım anlamadı tabii. Sonra ayrıldılar zaten, çocuk bırakmış. İçimizde yalnız bu işe girip de sonrasında suçlu olan çok insan var ha. İyilik de bazen sıkıntı oluyor değil mi? Görüyorsun yani. Her şey iyilik mi tabii, onu da bilmiyorum ama iyilik de sıkıntı oluyor.

Yayında sıkıntı var. Vallahi abi 3. parti uygulamalarından dinliyorsunuz bizi. Alem FM uygulamasında sorun varsa baktıralım ama şimdi yok işte radyo patisi, yok ne bileyim radyo anteni filan. Şimdi El Alem'in uygulamasına bir şey yapamıyoruz yani. Oralarda var sıkıntı.

0: Hüseyin saat başı demiş. Olur, verelim saat başını, sonra gelelim. Yeni saatte görüşelim sevgili dinleyenler. Ver üstü.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonu.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler.

0: tedavisi sürüyor. Bir öğrenci ise taburcu edildi. Olay sonrası kaçan saldırgan gözaltına alındı. Saldırganın annesi, babası ve silahın ruhsat sahibi dedesi de gözaltında. Olayın aydınlatılması için 2 savcı ve 3 müfettiş görevlendirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırının gerçekleştiği okul birinci derece riskli okuldu dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı ifade verdi. Altaylı için tutuklama talep edildi. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Ömer Baba karakteriyle tanınan Emin Olcay da bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada yeni gözaltılar yapıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi. Fon soruşturması kapsamında bugün yapılan yeni dalga operasyonda 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 44 şüphelinin gözaltındaki adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. 12 şüpheli ise aranıyor. Sermaye Piyasası Kurulu üst sınıra ilişkin yeni bir ilke kararı aldı. Pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu öncesi Bloomberg için kaleme aldığı makalede Birleşmiş Milletler için kapsamlı bir reform modeli önerdi. BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının ve daimi üyelik sisteminin kaldırılmasını isteyen Erdoğan, üyelerin genel kurul tarafından dönüşümlü olarak seçildiği yeni bir yapı çağrısı yaptı. TOKİ konut ve iş yeri borçlarını erken kapatmak isteyen hak sahipleri için %25 indirim kampanyası başlattı. Başvurular 19 Ekim'de sona erecek. İstanbul'da bugün itibariyle başlayan şiddetli yağışların ardından sıcaklıklar hızla düşecek. Sıcaklıkların akşam saatlerine kadar 16 derece civarına gerileyeceği, yağışların yarın gece saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. Vatandaşlar ani su baskınları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

Evet, dur bakayım. Selam, son saate yetiştik ya demiş efendim. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Konu nedir demişler. Konu valla ilk saat yine olaylar. Hani aldatmayla alakalı bir şeydi.

Şurada bir dinleyici var, dur onu arayacağım, dur bir saniye. Bir dakika dur. Yok, ulaşılmıyor.

0: Bugün de hep eski sevgiliyle, işte yeni sevgiliyle, aldatmayla, onunla bununla falan filan alakalı yazıyor insan. Bak biri yazmış, diyor ki Serdar, dinleyicilere sorar mısın? Eski sevgiliyle arkadaş olarak yok. Ya abi 100 yılın sorusu bu ya. Her yerde gideri var yani.
1: Abi bir şey soracağım. Eski sevgiliyle arkadaş olabilir mi? Yani olunabilir mi eski sevgiliyle arkadaş abi? Acaba?
0: Olunmaz, olunmaz. Olunmaz. Düğününe de git. Takı takarsın filan. Olunmaz. Dinleyiciye sormanın lüzumu var. Bu benim fikrim. Dinleyiciyi bilmem. Benim fikrim. Ama şöyle sorabilir. Eski sevgilisiyle arkadaş olan var mı içimizde? Sevgili dinleyenler. Dur, senin için bunu sorayım. Eski sevgilisiyle arkadaş olan.

Ben olmam. Ben olmam. Benimki çok istedi benimle arkadaş olmayı da ben kabul etmedim demiş efendim. Benimki çok istedi benimle arkadaş olmayı ama ben kabul etmedim de ki benimki erkek midir? Kadın mı? Evet, bahisleri açıyorum. Oradaki benimki erkek midir kadın mıdır dedim. Ben değil de eşim arkadaşlar. Bırak bırak boş ver. Burada daha iyi muhabbet varmış. Ben değil de eşim arkadaşlar. Nasıl be? Dur bakayım bir saniye.

0: Bunu duymam lazım yani. Ben değil de eşim, arkadaşlar. Aklıma bazı şeyler geliyor ama öyle midir acaba, bilemiyorum yani. Hiç bilemiyorum. Bakayım. Alo, merhaba.
1: Merhaba Serdar Bey.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ben değil de eşim, arkadaşlar. Evet. Mesajını anlamadım abi ben.
1: Ya şimdi eski arkadaşımla şu anki eşim arkadaşlar yani.
0: Eski sevginizi şu anki eşiniz arkadaşlar, doğru mu?
1: Evet, evet.
0: Peki şu anki eşiniz biliyor mu eski sevginiz olduğunu?
1: Biliyor.
0: Biliyor.
1: Aynen.
0: Tamam, başka sorum yok. Ben de sabah kadın programlarına nereden çıkıyor bu arkadaşlar diyordum. Hiçbir olay oldu mu peki? Arkadaşlar dediğim gibi çok sık görüşüyorlar mı?
1: Ya bazen arada görüşüyorlar.
0: Böyle dışarıda buluşmalar filan.
1: Dışarıda değil de yani evden eve.
0: Evden eve.
1: Yani evden eve derken yani oturmak için birbirlerine gidiyor, gidip geliyorlar ya. Yani.
0: Pişman oldun değil mi şu an telefonu açtığına?
1: Yok.
0: Peki yani eski sevginiz evli mi?
1: Evli ya.
0: O da evli.
1: Evet, evli.
0: Anladım.
1: Evli.
0: Şimdi bir dakika, ben yanlış anlamadım. Ben bir daha bir anlatayım. Dinleyici de ne olmuş ya filan diyor. Beyefendinin eski sevgilisiyle şu anki eşi, sevgililer diyecek, arkadaşlar. Kendileri arkadaşlar. Görüşüyor. Siz peki eski sevgilinizle ne kadarlık bir ilişkiniz vardı?
1: 2 yıl kadar oldu.
0: Niye güle güle anlatıyorsun bunları?
1: Bilmiyorum ki. Bir anlık şey.
0: 2 yıl oldu. Doğru mu?
1: Ya 2 yıllık arkadaşlığım vardı eski sevgilimle.
0: 2 yıllık bak, utancımdan ama sevgilim diyemiyor. Arkadaşlığım vardı diyor. Evet.
1: Ama ya şu an ben 18 yıllık evliyim zaten Serdar Bey.
0: 18 yıllık evlisiniz.
1: Evet.
0: Peki bunu evlenmeden önce biliyor muydu efendim yenge eski sevgiliniz
1: yok
0: olduğunu? Bilmiyordu.
1: Bilmiyordu.
0: Sonra mı söyledin?
1: Yani sonra yani aynı yerinde, iş yerinde çalışmaya başlayınca orada söyledim yani, öğrendiler. Yani.
0: Orada söyledin, öğrendiler orada.
1: Evet.
0: Anladım sayın abim, peki. Bir saniye bekle, seni Müge Anlı'ya yönlendiriyorum.
1: Tamam.
0: Bekle. Neredensin sen?
1: Sakarya.
0: ne iş yapıyorsun?
1: Şu an boştayım. Yani ama mesleğim kaynakçı.
0: Eve git eve.
1: Eve gidiyorum zaten Zerdar Bey.
0: Eve git eve, dışarıda çok ya tehlikeli bir adamsın, eve git. Eve git. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Var olasın. Sağ olasın. Yoktur ya öyle bir şey demiş. Abi işte hepinizin önünde dinliyoruz işte yani. Eski sevgilimle arkadaşım evlendi. Nasıl söyleyeyim? Daha siz, bir level öteniz var sizin. Eski sevgiliyi boş ver, ben eski eşlerimle de arkadaşım demiş efendim. Eski eşlerimle. Kaç tane var acaba? Bir de avukat galiba, bir avukatla konuşacağız şimdi, ulaşabilirsek tabii.
2: Aradığınız kişi şu anda bir başkasıyla görüşüyor.
0: Bir başkasıyla arkadaşlık kuruyorsun. Dur. O şimdi dava için arıyoruz zannedip şey yapabilir, açabilir telefonu. Ama numaramız offside bizim, açmıyor da bilir yani. Açtı. Alo, merhaba. Abi bir arkadaştan aldık sizi tavsiye üstüne, bir davamız vardı da bizim. Bizim bir davamız vardı da.
3: Evet abi.
0: Kayınçoyu poşete koydum, unutmuşum abi öyle. Bu da gitmiş şikayetçi olmuş. Avukatsınız galiba değil mi abi?
3: Evet abi.
0: Anladım abi. Bunu meyvas kes onu. Koskoca avukatın verdiği akla bak. Bak. Koskoca avukatın verdiği akla bak. İyi ki alet var ya. Bak şu an var ya, yemin ederim seni barodan marodan. Adliye girişi yasaklanırdı ya demin verdiğin örneği söylesin. Bir dakika dur, emin olayım. Oğlum Hüseyin düğmeye bas. Çocuk yeni de düğmeye bastı mı? Bir emin olayım da. Hüseyin düğmeye bastın mı? Doğru söyle. Abi bir dakika, düğmeye basmadıysa benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Dur. Heh, basmış düğmeye, tamam. Hadi yine mesleki hayatını kurtardım senin.
3: Sağ ol abi.
0: Rica ederim. Neyse, aslında deminki söylediğinden sonra ben duydum kardeşim.

0: Kardeşim benim konuşacak bir şeyim yok da yine de bir sorayım. Eski eşlerimle arkadaşım demişsiniz, doğru mu?
1: Evet abi.
0: Kaç tane eski eş var?
1: İki abi.
0: Avukatsınız ya, ondan mı acaba? Mecburi bir arkadaşlık.
1: Abi ben boşanma avukatıyım.
0: Boşanma avukatı mı?
1: Evet.
0: Tabi o kadar beddua alıp iki yakan nasıl bir araya gelsin senin?
1: Eyvallah abi.
0: Ne kadar evli kaldın en uzun?
1: Abi birincisi 6,5 sene, ikincisi 7 ay.
0: 7 ay mı?
1: Hmm.
0: Ne oldu ki yani 7 ayda, hadi 6,5 sene de tamam anladın da 7 ayda ne oldu? Bir sabah kalktın ve ne gördün?
1: Abi çocuk mucuk mevzuları diyeyim. İlk yaşından çocuğum vardı. İkincisinden
0: tamam.
1: Yoktu.
0: Tamam çocuk varsa evliliğin konunun dışına çıkıyorum. Arkadaş gibisiniz evet. Şu anda yani mesela. Arayıp borç bile isteyebilirim diyorsun, öyle mi?
1: Abi her şeyi isteyebilirsin benden. Bize bana senden adamlar değil. Neler soruyor biliyor musun abi?
0: Senden değil.
1: Öyle hikayeler var ki boşanmada. Aldatmalar. Esas hikaye bizde de.
0: Anlat ben bir tane mesela, isim vermeden, taraf belli etmeden anlat bir tane.
1: Abi bir tanesinde şimdi 95 doğumlu bir kız
0: evet.
1: Geldi bize, dedi ki boşanmak istiyorum.
0: Tamam.
1: Ne oldu? Dedi ki eşimin ailesi benim telefonumda bir şeyler gördü. Tamam. Bu kadar mı? Bu kadar. Karşı taraf dava açtı. Onlar da otel kayıtlarına dayandılar. Otel kayıtları geldi. Bize kızın anlattığı hikaye bambaşka. Kızın otel kayıtları bir geldi. Otel odasına 4 kişiler.
0: Tamam bu kadar. Özele girme tamam ya. Abicim her şeyin offside. Kese kese konuşacak bir şey bırakmadın ya. Tamam.
1: Ta
0: kapa Allah böyle. Aşkına git, ne oldu? Soru sorduğuma pişman oldum ya. Bu yani Allah, bu nasıl, bu avukatlık bürosu mu?
1: Üstelten hiçbir şey söylemedim ki.
0: Daha ne diyeceksin ki, kişi sayısı filan. Hani. Diyor ki bir şey söylemedim ki diyor. Bu şey gibi. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Yani neyse onu söyle. Kapattıktan sonra seni arayıp özel konuşmak istiyorum seninle.
1: Olur abi.
0: Yoksa bende ne hikayeler var?
1: Bizde de var. Ama anlatamıyorum.
0: Peki abi hani boşandığınız eşleriniz var ya. Hani.
1: Evet.
0: Onların ikisi birbiriyle arkadaş mı?
1: Onlar arkadaş değiller, hayır.
0: Değil de birbirlerini tanıyorlar mı? Biliyorlar mı?
1: Tabii tanıyorlar.
0: Birbirlerini tanıyorlar, biliyorlar.
1: Şimdi ben ikinci evliliğimde ilk eşimle görüşüyordum, çocuğum var.
0: Tamam çocuk var ama onların ikisi birbiriyle görüşmüyor, doğru mu?
1: Görüşmüyor.
0: Anladım. Sen bir de şimdi 4 kişi falan, insanlar okey oynayabilir arkadaşım, sen niye şey yapıyorsun yani?
1: Otel odasında.
0: Yer bulamamışlardır.
1: İnşallah hakim de böyle.
0: Yani dese ki mesela, ya arkadaşlar biz toplanıp orada toplu olarak okey oynadık dese mesela.
1: Evet.
0: Kim ne diyecek?
1: Tabii ben de bu durumu sordum.
0: Evet.
1: Dedim ki biz bu durumu nasıl açıklayacağız? Ne diyorsun?
0: Hı.
1: Dedi ki ya ben otele temizliğe gidiyordum.
0: Hı.
1: Orada bize
0: o da çok pisti, yardım istedim mi dedi, ne dedi?
1: Ha?
0: O da çok pisti, yardım istedim mi dedi?
1: Yok, ben orada temizliğe gidiyordum. Bizim kimliğimizi kullanmış olabilirler dedi. Dedim ki bunu ben bile inanmadım. Hani hakim nasıl inansın buna?
0: Anladım. Yani bence okey oynuyorduk daha inanılır bir. Bence.
1: Eyvallah.
0: Abi neredesiniz acaba?
1: Bursa abi.
0: Bursa'dansınız, tamam. Bir trafik durumu evet. Aktarabiliyor musunuz bize?
1: KSM açık ama İzmir yolu felaket.
0: Okey tamam. Okey.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşürüz abi, kolay. Yaz bize arasına tamam mı?
1: Tamam. Ben hep yazıyorum ya, Fatih Yıldırım programa sürekli çıkıyor.
0: Ne yapıyorsunuz anlamadım.
1: Fatihlerin programına sabahları her 2 ayda bir, 3 ayda bir.
0: Sıkıntı yok ben... işte. Bende sıra gelmeyen mecburen onlara gidiyor. Ne yapalım artık yani. Hadi görüşürüz.
1: Eyvallah, sağ olun.
0: Eyvallah, teşekkürler. Sağ ol. Ne var canım yani, insan otelde okey oynayamaz mı ya? Allah Allah. İlla çay bahçesine falan mı gitmek lazım? Evet, dur bakalım. Serdar neden öyle diyorsun ki? Ben de ikinci evliyim biliyorsun, nikah sanatçısı olarak. Bizim Bora abi yazmış, tiyatral nikah sanatçısı. Gördüğümüz bütün nikahlar dümenmiş biliyor musun? Bora abiyle tanıştıktan sonra öğrendim ben. Hani dümen derken gerçekten evliler de öyle hani uçmalar kaçmalar. Evet mi? Ayağına bas hadi bakalım filan. Onlar hep tiyatral işler yani. Okey oynama esprisini anlayanlar yazıyor. Ya yayınla ne diyeyim istiyorsun sevgili dinleyen? Güldü işte, anladıysan sevindim. Hani sen ne olsun istiyorsun? Bana bir onu söylesene sen. Ne olsun istiyorsun?

Allah'ım ya. Nerede 2000'lerin radyo dinleyicisi ya? Vallahi billahi ya. Nerede? Burada işte. Hepsi yine karşımda. Ama bir şey olmuş bunlara yani. Bunlara bir şey olmuş.

Ben düğününe kadar gittim ama sıkıntı sonradan tanıştığım kız şu an eşim oluyor. Sonradan öğrendim ki eski sevgilim şu anki eşimin hem halasının oğlu hem dayısının oğlu oluyor. Onunla nişanlıydı ve halasının oğlu dayısının oğlu. Halasının ve dayısının. Neyse ben düşünmek istemiyorum. Ben yanlış düşünebiliyorum ben.

Halasıyla dayısı mı evlenmiş? Akraba olmuyor. Yani kan bağı yok. Halası dediğin baba tarafı, dayısı dediğin anne tarafı. Bu olabilecek bir şey. Ya siz ona takıldıysa ben onun için düşünmek istemiyorum demedim. Hani düğününe gitmiş filan ya, onun için düşünmek istemiyorum. Kötü düşünebiliyorum bazen. Yoksa değil mi, yanlış bilmiyorum şimdi. Hala baba tarafı oluyor, dayı anne tarafı oluyor. Hala ile dayı arasında hani evlenenler kan bağı yoksa onların arasında bir kan bağı olmuyor böylelikle. Hani evlenenler ama akrabaysa, kan bağıysa onu tabii bilemem yani ama hala değil mi? Yanlış mı? Hala baba tarafıydı değil mi ya? Hala baba tarafı dayı. Dayı her taraf olabilir. Dayı enteresan. Ailede dayı ile enişte çok enteresan. Yani çok değişik yani. Dayı de, nereye koyarsan koy enişte, nereye koyarsan koy dayı. Yani, nereye koyarsan koy. Evet, Hüseyin ara verelim demiş. Verelim, arayı gelelim.

0: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Tablet deyince vatan.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen
4: ne
3: istersen
4: ol. Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Reklam. Bu bir reklamdır.
8: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
7: Alem efendim. Tüm alem burada.

Çocuğum ilk okula başladığında aynı okulda eski sevgilimi gördüm. Daha sonrasında eşimle tanıştı. Uyardım konuşma diye. Sonra çocuğu okuldan almak zorunda kaldım. Şimdi görmüyorum, eşim de görmüyor. Sağlamcı. Ben değil, eşimle değil ama eşimin eski sevgilisi kaynanamla arkadaş.

0: Burada abim 2000'lerin dinleyicisi. Rehava. Nerede oğlum sen, hani bir tane GTR topladın. Getirecektin, benim elimde kalacaktı filan hani. Nerede? Kandırdın beni. Milleti kandırıyorsun. Nerede?
1: Güneşli bir akşam üstü.
0: Böyle gidip gelirken falan dışarıda çok böyle gözümün olduğu arabalar oluyor. Hani böyle içimin kaldığı arabalar. Mesela bana GTA 106 Bitcoin'i hatırlatır hep. Hep Bitcoin'i hatırlatır. İçimde kalmıştır hep.

Eşimin ailesinin içinde büyüdüm. Ve büyürken eşimle hiçbir iletişimimiz yoktu. Evlendiğimde abilerini çok zoruna gitmişti. Ya o çocukken hani diyorlar ya mesela. Hani böyle güzel güzel ablalar oluyor mesela. Yakışıklı, seni ben alacağım yakışıklı. Yakışıklı, seni alacağım, ben seni alacağım. Büyüyorsun, yüzüne bakmıyorlar yani. Bir de sen büyüyorsun mesela, çirkin böyle, sivilceli, kara kuru bir şey oluyorsun mesela. O yakışıklı yakışıklı diyen hala maşallah var yani. Hani alsa gidersin ama almıyor tabii. Yani. Ama yok.

0: İlyas adında yine karısıyla kavgalı bir adam var. Yengeye söyleyemediği lafları gelip burada bize söyle. İlyas'cığım eve git kardeşim hadi. Hadi eve git kardeşim. Yengeyle konuş bizde değil. Biz senin derdine çözüm bulamayız ya. Bu kadar sinirliysen de yengeye söylüyorum. Boşa bu adama yenge. Ha neye sinirlenmiş ben ona? Ne yaptın? Gölgeni mi gördün İlyas? Ne yaptın ya? Ha? Ne yaptın? 66 diyor. Dur ya bayağıdır şey yapamıyoruz. Bir saniye şuradan şununla verelim şeyi, yol durumunu. Evet. Tamam herhalde değil mi? Bunun olur. Olur mu? Yok olmadı. Heh, bu tamamdır. Az önce kavga ettim Serdar. Benim de işime geldi, gidip kuzenimde kalacağım bu gece. Hafta sonuna kadar uzarsa, hanım aramazsa sevinirim. Hafta sonunda balığa gideriz demiş efendim. Hemen anlıyorum bak. Ama sen değilsin galiba. Sen misin o? Demin dediğim. Ne bileyim kayboldu bilmiyorum ki. Hafta sonuna kadar aramazsa diyor. Bu eskiden mesela şeydi. Fakirlik edebiyatında şey var. Sevgililer gününden bir hafta önce ayrılır. Sevgililer gününden bir hafta sonra barışırsın. Hani para yoktur, hediye alamazsın çünkü. Bu. Budur yani bu iş. Hüseyin 66 demiş. Ben de 69 diyorum. Açıyoruz bakıyoruz ve... %74 patladık ikimiz de. Hemen yakalara bakalım değerli dinleyenlerim. Asya yakası %76, Avrupa yakası %72. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok. İkinci köprü Mahmut Bey gişelerden başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Ters istikamette köprünün üstü birazcık yoğun akıcı, sonra devam ediyorsunuz. Neresi burası? Ok Meydanı desem yanlış olur mu burası? Evet, Ok Meydanı, Kağıthane, Sapanlı, orada başlayan trafik Mahmut Bey gişelere kadar var. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, bağlantı yolları... iki istikamet içinde. Avrasya Tüneli, Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte işte tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelin içi açık, tünelden çıktıktan sonra yine...
1: Çamalakko.
0: Tersinde de Fatih, Sapanlı oralarda bugün fazla bir yoğunluk var. Sonra devam ediyorsunuz, Zeytinburnu, Ataköy, Bakırköy, oralar trafik... Devam ediyorsunuz. Havaalanı sapağına girerseniz sadece o sapağa girersiniz. Hani basın eksprese falan gitmeye çalışırsanız oralar
2: incinmişsin
0: olmuş sevgili dinleyenler. Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Trafik durumu nasıl? Lütfen bana yazınız. Lütfen bana yazınız. 0536 901 8902 536 901 8902. Öyle deme abi. Hafta sonuna kadar aramazsa düşünsene. Hafta sonuna daha 4 gün var. Bir de cumartesi pazar 6 gün. Yıllık izin gibi olur vallahi demiş. Ha, altında da devam etmiş. Eğer hafta sonu aramazsa balığa Sapanca'ya, tatlı su balığına gitmeyi düşünüyorum kuzenle beraber. Şarkımı çalmadığın için kötü konuşmuştum sana demiş efendim. Ondan dur bakayım. Bakayım. Dur bakayım. Ha şu mesaj galiba. Görmemişiz bu mesajı. Altında. Evet. Fırçalamış beni altı. Ben bunu görmemişim abi. Pardon. Özür dilerim, fırçanızı görmemişim. Tespit doğru ama bak, görmediğim halde doğru. Bak görü, karısıyla kavgalı, görüyor musun? Ne oldu Hüseyin? Ara mı vereceğiz? Ha? Ver arayı, geliyoruz.

üstlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
6: lazım. Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: www.otosor.com.tr.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare, ilk o güvencesiyle.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
3: Reklam. Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
4: Kazanıyoruz Zengin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
5: Bu bir reklamdır.
6: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

yavaş yavaş trafiği hissettirdiğimiz günler değil mi? Ama okullar sanki yani bir gün öğrenci görüyorum, her yer öğrenci, bir gün hiç öğrenci görmüyorum filan, bir değişik. Akşam akşam 4000 liralık olduk, akü bitmiş. Hep de lazım olunca olurdu.

0: Libadiye kavşağı önü.
1: Çamalakko.
0: Münih kilit lazım olan varsa. Antalya Aksu kilit. Kocaeli İzmit.

Selam, Almanya'dan selamlar. Ozan, merhaba abi, selamlar. Afyonkarahisar, çarşı, trafik mahşer gibi.

0: Konya yolu. Trafik. Sizin köydeyim. Durum bu. Bakayım bizim köy. İşte bu. Şişli ise evet. Mecidiyeköy ise filan oralar. Gidilmez oralarda. Aç aç. Hanımlar beyler, mevzu biter. Ben gider ufaktan ufaktan. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih ile size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam saat 10'da geleceğiz bir daha. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Ben Deniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Hadi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hey.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
1: Tek aşkı kalbimin.
2: Hatemoğlu, babadan oğula.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
4: Saat 18. Bu bir reklamdır.
6: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Ames Spor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic, sağ arka adilisindeki sakatlığı ve devam eden ağrıları nedeniyle Sırbistan milli takımının 4 maçında forma giyemeyecek.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: BIST 100 endeksi 13.228 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 82 kuruş.

0: Kuruş Euro 55 lira 89 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika.

0: 7, çeyrek altın 11.062, gram altınsa 6.780 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 18, Ankara ve İzmir 23, Antalya 28, Adana 30, Kayseri 29, Erzurum ve Trabzon 26 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
2: Parafla'nın katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, saygılar. Nasılsınız efendim? Alem FM'de bir şov biter, bir şov başlar. Bugün kızımız Şevval yok. Kendisi birazcık hasta. Onun yerine Hüseyin bize eşlik ediyor. Geldiyseniz bir işaretinize bakarız. İstanbul'da serin, soğuk, fırtınalı bir... Yok, abarttım biraz. Seviyorum ben bu abartma işini, seviyorum. İstanbul'da serin bir hava var. Öyle tahmin ediyorum ki bazı yerlerde kıyamet kopuyor. Acayip bir yağmur, soğuk falan var. Onun soğuğu geliyor olabilir. Çünkü bizde genelde bir soğuğu hissettiğimiz zaman önce bir kaynağını ararız. Çünkü çocukluğumuzda da böyle yetiştirildik. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Afrika'dan gelen sıcaklıklar. Yani hiçbir hava durumu bizim ülkemize oluşmuyor. Bir yerden geliyor. Bu beni çok rahatsız ediyor abi. Kendi milletimize ait bu toprakların soğuğu veya sıcağı yok mu kardeşim? Sürekli neden bir yerden geliyor ya? Ayrıca bir soğuğun veya sıcağın bir yerden gelmesi niye bu kadar önemli? Güzel kardeşim, haberlerde hep böyle verirlerdi. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası. Aa, Balkanlardan geliyorsa olur, dikkat edelim. Başka yerden geliyorsa o zaman... Daha hafif giyinebiliriz. Balkanlardan gelen soğuk olur. Sıcakta öyle Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası. Başka var mı? Bir yerden gelen bahar var mı? Mesela Rusya'dan gelen bahar havası var. Hep bir yerden geliyor abi.
1: Bizim milli havamıza ihtiyacımız var.
0: Yok mu ya kardeşim bizim milli havamız ya? Yani Türklere ait sıcak hava dalgası 27 Haziran'da sizlerle falan. Yok mu öyle bir şey kardeşim? Milli dalga istiyoruz. Milli, evet. Milli dalga. Hava dalgası. Milli dalga.
1: Dalga ne ya?
0: Yok mu milli dalga? Buradan meteorolojiye sesleniyoruz. Milli hava dalgamız olsun ya. Yeter ya. Yeter kardeşim.
2: Vallahi yeter ya.
0: Doldum abi. Doldum, dolana kadar, ha buraya kadar doldum ya. Sansı yok.
1: Neydi ya?
0: Bir
1: sıcak vardı, bir şey, hava dalgası
0: değil. Ne hava dalgası?
1: Eyyamu bahur
0: mesela. Niye kardeşim kendimize bir şey yapmıyoruz biz ya?
1: Evet ya.
0: Bulmuyoruz yani.
1: Milli rüzgarımız neden yok?
0: Milli rüzgarımız.
3: İzleyecek bir şey değil.
0: Milli rüzgar istiyoruz. Geldiniz mi Keltoş Bey? Geldik efendim, geldik. Geldik, dur bakayım. Ulusal dalgamızı, evet. Yunanlar onu da çalar demiş. Çalarlar, her şeyi çalıyor adamlar. Onu mu çalmayacak ya? Daha yeni açıklama yapmış. Bir Yunan bir sayfa bir var, onu takip ediyorum. Yani direkt takip etmiyorum da stokluyorum. Durup o sayfaya giriyorum, bakıyorum. Bizim drone ordusuyla ilgili açıklama yapmış. Demiş ki, sizin metal yığınlarınız gelsin, bekliyoruz. Biz her türlü onları indiririz. Yani hiçbir argüman yok, bir şey yok. Oğlum savaşta da değiliz, bir şey olduğu yok ya. Hemen bir savunma suçluluk psikolojisi gereği. Hemen böyle bir gelsinler. Gel.
1: Yavaş olsunlar, hava kötü.
0: Yani. Saçma ya, yani milli dalgamız yok derken var. Yani 3 tane denizimiz varsa 3 tane de dalgamız vardır.
1: Tabii canım.
0: Hava dalgası olarak biz dedik. Yani Yunanistan bu anonsları yanlış anlamasın. Milli dalgamız var. Niye öyle diyorsun ki? Ankara rüzgarı var diyor. Aa bak, onu unuttuk. Şarkı evet. Olarak var, doğru. Şarkı olarak. Meltem var mesela. Meltem esiyor deriz, biliyorsun. Meltem esiyor. Yani ne sıcak ne soğuk. Meltem. Bir soğuk ve sıcağın şeyi yok. İsmi yok bizde.
1: Bizim gibi yani.
0: Bizde hava yağmurluysa diyor, rüzgarlıysa hava kötü deriz diyor mesela. Bizde böyle bir tabir vardır havayla ilgili. Hava kötü. Neye göre?
1: Ya yıllardır bunu farklı kanallar hep şey diyor. Kötü hava koşulları. Çocukluğumdan beri takip ediyorum. Bir tek TRT farklı veriyor.
0: Ne diyor bize?
1: Elverişsiz hava koşulları.
0: Aa, ne güzel bir tabir. Hiç dikkat etmedim. Güzel, aferin lan. Çok iyi tespit valla. Yani, elverişsiz hava koşulları.
1: Elverişsiz. Doğrusu aslında budur yani. Hmm.
0: Ben de mesela bir iddialı konuşan meteorologlara uyuz oluyorum. Yarın hava yağmurlu olacak. Allah Allah. Bunu 10 dakika sonrana garanti yiyor. Nereden biliyorsun?
1: Yani garantisi kim?
0: Allah bilir bir tek yani. Kardeşim.
1: Hayırdır?
0: Büyük oyunu bozarım ben. Yarın hava yağmurlu. Yok ya. Bu arada geçen sene miydi, önceki sene miydi, neydi? Biz sabah yayında bununla ilgili...

0: muhabbet yapıyorduk. Umut Bezgin'i asla ikna edemiyorduk. Meteoroloji saat veriyordu. Geçen sene ya da önceki sene olması lazım. Sallıyorum. İşte bugün 13.25'te Esenyurt'ta kar yağacak var. Sayın hocamızı sabah yayınında asla ikna edemiyorduk. Allah bilir, kimse bilemez diyordu. Ve adam haklı çıktı, biliyor musun? Asla kar yağmadı. Çok acayipti.
1: Çok iyi ya.
0: Yani... İddialı konuşunca Allah seni iddiandan vuruyor tabii. Yağmadı yani. Kar yağma. Yağmur da yağmamıştı o zaman. Şimdi birazdan mevzu vereceğiz. Mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz. Burası Alem FM Show başlar sevgili dinleyiciler. Şahane bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Büyüklerin ellerini öperiz, küçüklerin gözlerini öperiz. Yoldaysanız sakin olun. Zevk almaya bakın efendim. Trafikten de şikayet etmenin bir manası yok. Trafik bir organ gibidir. Burnundan kulağından insan şikayet eder mi? Kulağım, burnum, ağzım, saçım, gözüm, göbeğim, trafiğim. Olaya böyle bakarsak her zaman yumuşatmış oluruz göğsümüzü diye düşünüyoruz. Bugün kızımız yok, Şevval yok. Bacağında bir şey çıkmıştı, ona baktırdı. Sonra yarın bir daha bir film çekmesini istemiş doktor. Durumu iyi, hepinize selam var. Onun yerine bizi asiste edecek kardeşimiz sevgili... çocuğun adını unuttum
1: Sena.
0: Ya. Sevgili Sena görünümlü Hüseyin bizlerle beraber olacak. Hüseyin var mı Sena'nın senaryo yeni bir şeyler yazıyor musun?
1: Ha, Sena senaryo deyince kafam karıştı.
0: Sena mı dedim, Hüseyin dedim lan.
1: Yok, senaryoyla Sena dedim ya ben önce.
0: He. İlginç kafalar bunlar.
1: Evet.
0: Serdar buna farklı bir şey yüklüyor, ben size söyleyeyim. Yani bir şey oluyor bu. Bir şey oluyor, buraya geliyor, bir şey hissediyoruz.
1: Ya şimdi şey gibi oluyor işte, bir tarafta Android, bir tarafta iOS kafa, gibi.
0: Evet, evet, iOS biziz herhalde. Evet.
1: Aman diyeyim, akşam
0: öyle öyle var. öyle. AMD hatta, AMD. Serdar biraz AMD işlemci. Biz iOS abi, yeni güncellememizi de aldık, devam. Evet. Biz yapıştırırız.
1: Geçiş sorunu böyle olabilir bazen.
0: Olur olur, normal.
1: Pürüzler çıkabiliyor normal.
0: Sevgili eski boksör, yeninin göbeklisi Serdar'a da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Evet. Bugün motosiklet konuşmadınız. Vücudunda bir eksiklik hissediyorsan benle tamamlayabilirsin onu.
1: Yok, ben
0: motorla... Hazır tam uğur motorlu araçlara sponsor olmuşken evet. Hazır. Konuşuruz birazdan. Şimdi senaryo işi var mı diye sordum. Onu cevaplandır lütfen. Rica ediyoruz.
1: Tabii ki.
0: Radyo var. Senaryo... Radyo da burada. Radyo dizisi yapacaktık. Çok bir gaza geldi ilk başladığı zaman. Şimdi dördüncü kez söyledim. Son kez söylüyorum. Radyo dizisi yapacağız. Yazdı. Yazmadı biz kendimiz yazarız. Ya da senarist dostlarımız var, onlara gideriz. Ben istiyorum ki Hüseyin kazansın. Başkası kazansın istemiyorum. Yarın öbür gün abi senaryo ekibine dahil olabilir miyim? Bunu yapsın istemiyorum. Fırsat açıyoruz. Önünü açıyoruz. Değerlendirmek istemiyorsa ki. Var mı kafanda bir senaryo?
1: Var tabii.
0: Ne var?
1: Ya şimdi burada.
0: Aynen oğlum.
1: Kendisel sorunlar yaşamak
0: ya, istemiyorum. Ya taslağı eskizleri anlat ya. Taslağı söyle bize.
1: Çalarlar.
0: Ya kim çalacak? Biz burada ne projeleri anlattık? Çaldılar.
1: Bana. Onlar sıfır.
0: Çaldılar. Vallahi bir ara televizyonda bir program var. Şimdi burada şey havalı görünmeyelim de bu izlenimi istemiyorum ama olanı anlatıyorum. Bir tane komedi programı var. Böyle tiyatro sahnesinde yapıyorlar hani adını söylemeyeyim şimdi olduğunu da. Vallahi bak yani dinleyici orada, ben burada, bu kadar insana yalan söyleyecek halim yok. Eski dinleyiciler de bilir. Oradan izleyip sabah bize yazıyorlardı. Sizin şaka değil mi lan bu diyor. Allah'tan elimizde best of'lar var.
1: Evet.
0: Ama bunlar olur ya. Mizah böyle bir şeydir yani. Aynı şaka başkasının da aklına gelebilir.
1: Doğru.
0: Yani. Tabii. O yüzden projeyi söyle gitsin ya.
1: Yani biz yine de tedbirimizi alalım.
0: Tedbirimizi alalım. Bunu, İyi.
1: Var tabii böyle bir projemiz. Çeşitli eskizler.
0: Kardeşim milletvekili gibi açıklama. Yani normal yayıncı gibi açıklarsan. Ya böyle bir şey bakalım. Sayın Bakan'a talimatı verdim. Yani bu anlamda.
1: Şu an, hadi bakalım. Evet, politik davranıyorum, o yüzden böyleyim.
0: Güzel bir proje gelecek sevgili dinleyiciler. Radyo dizisi. Bakın radyo tiyatrosu değil. O dönemi bitirdik. Radyo dizisi.
1: Tabii.
0: Sevgili Hüseyin'le çalışıyoruz üzerine. Bakalım ortaya ne çıkacak. Hatta bizim Damla gördü projeyi. Dedi ki ben bunu satarım. Şimdi biz projeyi Hüseyin'e Damla'ya şöyle anlatıyoruz. Yani beğendin mi, güldün mü, eğlendin mi, ekip bu, kadro bu, şu dakika şu kadar süre düşünüyoruz bilmem ne falan filan. Geldi baktı ki ben bunu satarım. Ya o da tabii kendi mesleğince bakıyor ya. Yani.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Ama bizim için de önemli tabii onu kendi mesleğince bakması.
0: Tabii yani satmazsa olmaz. Değil mi?
1: Tabii kesinlikle.
0: Tabii. Yani radyo ve televizyon ve dijitalde işler böyle yürüyor sevgili dinleyiciler. Buna hepiniz hakimsiniz zaten yani. Yani nakite dönmedikçe her proje çöp.
1: Tabii.
0: Maalesef böyle.
1: Kart da olur yani.
0: Kart da olur. Kart

0: Nakit olmak zorunda değil.
1: Taksit yok ama.
0: Evet, evet. İğrenç şakalar Hüseyin bugün yapıyor. Böyle bir durum var. Radyoda töre dizisi yapılsa nasıl olur demiş.
1: Oo.
0: Yani.
1: Töre, yöre, hepsi bizde.
0: Zaten her yer töre dizisi kaynamıyor mu?
1: Tabii
0: canım. Bir de radyoda üstüne denk gelmeniz.
1: Yani yeter.
0: Biz bayağı ciddi bir şey istiyoruz sevgili dinleyiciler. Böyle dram bir iş.
1: Aa.
0: Al. Ne ağası oğlum? Komedi.
1: Komedi ya, miydi ya?
0: Komedi zaten biz yapıyoruz. Olmayan bir şey olsun.
1: Öyle mi?
0: Bizim yazdığımız proje o zaten.
1: Aa.
0: Seninle beraber eskizlerini şey yaptığımız.
1: Ben yanlış çalışmışım o zaman ya.
0: Komedi. Tamam, komedi de yapalım.
1: Ha, iki tane.
0: İki tane nasıl?
1: Tamam, dramı nasıl kodluyoruz?
0: Vallahi dramı çok güzel kodluyorum kafamda. Çünkü insanları güldürmek kolay.
1: Ağlatalım.
0: Ağlatmak kolay. Yanlış söyledim. Güldürmek zor. Kolay kodluyorum. Öyle tribe girmiyorum. Dram yazmak kolay ya. İki alttan ver bir müzik. Üstüne bir iki dokunaklı cümle. Bitti gitti. Ağlatmak çok kolay. Reklama gideceğiz Hüseyin. Birazdan.
1: Gitme.
0: Gitmeliyim mi aralım?
1: Bekle.
0: Gitmezsem eve ekmek götüremem.
1: Az daha dur hele.
0: Döndüğümde seni anandan isteteceğim. Bu kadar abi, ver müziği, iki dokunaklı.
1: Tabii canım.
0: Biraz da derinlik, şöyle. Hamam efekti. Bitti gitti. Çok kolay. Mevzu ver ulen demiş. Cihan Bey sinirlenmeyin. Hemen veriyorum mevzu. Bu akşamın mevzusunu veriyoruz sevgili dinleyiciler. Hazır mıyız? Bang bang. No nokta nokta noktayı herkesten farklı yapıyorum. Şimdi bu konu nereden aklımıza geldi? Şuradan aklımıza geldi. Hatta Instagram'da paylaştım. Bir video hoşuma gitti. Çok çok hoşuma gitti. Böyle bir kardeşimiz video çekmiş. Hatırlar mısınız? Lisede, ortaokulda yoklama alındığı zaman burada yerine mevcut diyenler olurdu. Onu çekmiş kardeşimiz. Instagram Fatih Yıldırım Comtele'den bakabilirsiniz. Yetenekli bir kardeş çekmiş onu. Bu mevcut diyenlerin sınıfta müthiş bir intiba yaratacağını düşünerek söylediğini düşünüyorlar. Sizde ne denirdi isim sayıldığı zaman? İşte Hüseyin burada mı denirdi?
1: Burada. İngilizce dersinde I am here falan. I'm here.
0: Hatta onu karıştırırlardı. Matematikte de here derlerdi. Matematik kızardı. Oğlum adam gibi söyledi diye. Şimdi bugün bunu konuşacağız. Neyi herkesten farklı yapıyorsunuz efendim? Neyi herkesten farklı yapıyorsunuz? Bir tane örnek Hüseyin'den isteyelim bakalım. Hüseyinciğim söyleme, bir tane örnek ver bize. Neyi herkesten farklı yapıyorsun?
1: Bugün patatesi yumurta yaptım. Herkesten farklı yapıyorum.
0: Önce yumurtayı sonra patatesi içine atıyorsun.
1: İçine nasıl? Salça da koyuyorum ben.
0: Aa, tabii. Olur mu lan, bozar tadını?
1: Yok, ev salçası.
0: İyi bakalım. Güzel örnek. Niye herkesten farklı yapıyorsunuz? 536-901-8902. 536-901-8902. Ben de hemen söyleyeyim. Niye herkesten farklı yapıyorum? Yani bu yapmakla ilgili, yani fiili bir eylem olarak değil de şöyle konuya yaklaşayım. Hani şirketlerde ya da kalabalıklarda, ortamlarda kimsenin anlaşamadığı var ya, o var ya, ben onunla çok iyi anlaşıyorum.
1: Allah Allah.
0: Vallahi billahi bak. Ya da millet mesela bir kafeye gitmiş, restorana gitmiş, kötü kötü yorumlar var. Ben gidiyorum, çok beğeniyorum. Böyle saçma sapan. Yorumlara, Google yorumlarını okuyorum mesela. Diyor ki işte garson çok kötü davrandı, birbirimize girdik, şöyle oldu, böyle oldu, bilmem ne oldu falan. Ben bir gidiyorum, 10 numaraya. Ya da mesela o var ya, o çok iğrenç bir insan ya, şirkette herkesi birbirine karıştırıyor falan. Tamam, kesin diyorum iyi anlaşacağım kişi o ya. Hep de öyle oluyor. Niyedir bilmiyorum.
1: Allah Allah, niye böyle acaba? Hiç
0: bilmiyorum. Kıl kılı çeker ondan mı acaba?
1: Yok ya, damarını mı yakalıyorsun acaba?
0: Bilmiyorum abi. Yıllardır böyle. Bak bu şu anda Türk medyada da, Alem FM'de de. 2015'te, 1 Ocak 2015. İlk SGK'ın başladığı gün. Orada da konuşulan, şu var ya falan dinlen, kim varsa çok sık arkadaşız şu an. Onlardan biri bizim Umut. Vallahi bak. Mevzumuz bu. Bize WhatsApp'tan lütfen yazın. 536-901-8902. Herkesten farklı yaptığınız bir şeyi. Kısa bir ara, sonra buradayız.
2: CF Moto, TVS ve Mondial'i bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Expertise Dino Bille.
1: Albert Genau Cam Balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
2: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Umran Oto
3: Ekspertiz. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat. Umran Oto Ekspertiz. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
4: Trafik akar, Fix Deep akmaz. Yağmurda terde, Fix Deep yerinde.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
7: ol. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
8: Çantasında tırnak makası taşıyan erkek bizim aradığımız erkektir efendim.
9: Teşekkür ederim.
8: Çok mutlu olduk. Gürkan, çantanda tırnak makası var mı?
10: Eşim var.
8: O nasıl bir cevap oldu?
10: Onun çantasında var.
8: Eşime veriyorum, parmaklarımı kemiriyor.
10: Onun çantasında var.
7: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Çelik borcumu kapa. Çelik. Daha ne kadar bağıralım ya. Her çaldığımızda çeliğe bağırıyoruz, duymuyor ya. Borcumuzu kapa çelik. Biliyorsunuz çelik bakkallara gidiyor, borç kapatıyor. Ülkemizin milli yerli sanatçısı canım çelik. Her şey ona çok yakışıyor. Ve bir de deri pantolon.
1: Bir daha düşün, bir daha bakmana.
0: O ayrılık demem. Dur,
1: yalvarıyorum, nazı bırak buradan bana.
0: Dur,
1: bir daha düşün, bir daha bak bana. Dur, yalvarıyorum.
0: Çelik deyince ilk aklına gelen şeyi söyle bana çelik. Çelik deyince ilk aklına gelen, çabuk.
2: Çello.
0: Çello mu? Sevgili dinleyiciler, çelik deyince aklınıza ne geliyor? İlk aklınıza geleni söyleyin.
1: Gel yanıma.
0: Arkasından diğer sanatçılarımızı sıralayacağım. O yüzden çeliğin tadını çıkarın. Bu kadar keyifli sorular olmayacak çünkü. Valla ben çelik deyince uzun saç aklıma geliyor.

0: deyince aklıma çomak geliyor diyor. İzel. Abi İzel cevabını gördün mü Hüseyin'ciğim? Herkes İzel yazmış. Çelik deyince aklıma Ercan geliyor diyor. Demir geliyor. Dum kah kah geliyor. Dum kah kah. Dum kah kah. Çelik deyince aklınıza ne geliyor diye minnak bir soru sorduk. Sadece ara bir soru. Çelik tencere, borç defteri. Ondan sonra çelik demek hercai demektir diyor. Oo. Beyaz geliyor aklıma diyor. Çelik deyince aklıma ne gelecek abi diyor. Çelik tencere, bir tane daha çelik tencere gelmiş. Bandana. Eskiler bilir bunu, sadece yeniler bilmez.
1: Evet.
0: Bandana. Biliyor musun bandana?
1: Biliyorum.
0: Bandana. Bandana. İzel, İzel, siyah palto. Migren ağrılı bir gün, zor geçti. Fahri Bey, Fahri Bey diyor. Bandana geliyor. Çelik deyince aklıma ne geliyor? Şahane şarkılar geliyor. Vallahi Çelik. Ya bugün herkes Çelik fanıdır ya. Çelik öyle bir isimdir abi. Gizli fan olunan isimler vardır ya. Mesela Çelik onlardan bir tanesidir. Gizli fan. Vereyim mi?
1: Gelsin.
0: Ses Hüseyin'e geç gidiyordu, o yüzden geç cevap veriyor. Hemen ben size Çelik şeyi açacağım. Ama açmıyor. Hüseyin buradan niye açmıyor? Şöyle mi yapmak lazım acaba? Dur bakayım. Allah Allah. Bak herkes Çelik fanıymış. Şimdi anlayacaksınız. Aa Fahri Bey, nereden de Çelik fanıymışım ya? Nasıl da anladım? Şimdi bak, şimdi hemen veriyorum. Hemen söylüyorsunuz.
2: Gelmeyince derdime yenileri ekledim. Gel yarim ol.
1: Ama beni burada şu an ifşa...
0: Hüseyin'i ifşaladık. İkiye geçiyorum. İkinci şarkı. Bak bu şarkıyı da herkes bilir.
2: Ölmüşüm kalmışım.
0: Bunu ben bilmiyorum, bunu geçiyorum. Bunu
1: niye
0: bilmiyorum.
1: Böyle oldu bu?
0: Şu şarkıyı biliyor musunuz? Bunu ben biliyorum.
1: Dilberim,
0: Dilberim.
1: Çok iyi ya.
0: Dilberim çok güzeldir. Deryalar,
2: sevdalar, aşka durmak için.
0: Çok güzeldir, şarkıyı mahvetmeyelim.
1: Evet ya, ne güzel Dilberim.
0: İşte bu şarkı. Yani
1: kaldım.
0: İşin kötü olduğunu çocuklar böyle anlatırlar ya. Hayır annem kaka. kötü. Dum kaka. Onun gibi ya. Ve nazını ölüyorum azıcık şarkı. Canım Çelik. Anmadan geçemezdik be. Çelik'i birazcık konuşmamız gerekiyordu. Çünkü her zaman Çelik çalmıyoruz ki efendim. Arada bir değil çalıyoruz. Mi? O yüzden üstüne tabii birazcık bir iki kelam etmek gerekirdi. Çelik deyince aklımıza sadece... Ay. Evet, Mislina. Okuyamıyoruz mesajı ama güldük. Şeyle ilgili, gitar elinde Galata önünde şarkı söylüyordu ya. Onu söylüyor.
1: Bir de Çelik'e buradan seslenin. Benim hazır kredi borçlarım da var. Bir el atarsa sevinirim.
0: Oğlum o şakayı yaptık ya az önce.
1: Aa, o bakkaldı ya.
0: Ha bakkal mıydı? Ha evet. Şu yayına 4 kere bağlandım. Sabah yayınlarına onlarca espri mesaj atıp siz güldürmeyi başardım. Hiç mark etmedim sticker ve tişörtü. Orhan Kahya'ya sticker'ı gönderdik. Abi tişört elimizde yok ya Orhan'cığım. Bize tekstil fabrikası muamelesi yapıyorsunuz ama yine de cevap verelim. Orhan abi, tişört elimizde yok, sticker gönderdik. Hüseyin top sende. Orhan Kahya sabitledim. Aldım diyor, gönderiyor. Evet. Programımıza Murat Kekili gelecekti. Ne oldu demiş o iş. Gelecek. Biz gelmeyecek dedik mi? Bir tarih verdik mi?
1: Yok, zaman yok.
0: Yani. Gelecek, gelecek. Yani şey yapamadık. Biz kendimizi henüz hazır hissedemedik. Yoksa Murat Kekilli'ye davetimizi yapacağız. Vallahi kendimizi, ben psikolojik olarak kendimi Murat... Yani şöyle uyanmam lazım mesela. Ulan bu hafta Murat Kekilli iyi gider ha. Öyle, değil mi? Şu aralar kendime tahammülüm yok. O yüzden Murat Kekilli abimizi, bu kıymetli sanatçımızı burada ağırlarken... Kendisi rahatsızlık etmek istemediğimiz için, mod olarak da iyi hissedelim istediğimiz için birazcık bekletiyoruz. Yoksa kafamızda bir sürü isim var. Mustafa Keser, Murat Kekilli, Sinan Akçıl. Bunlar bizim için kıymetli isim.
1: Tabii Latif Doğan.
0: Latif abi, keşke gelse Latif Doğan. Oğlum çok eğlencelidir Latif Doğan'la.
1: Bir şey söyleyeyim mi sana böyle bir
0: değişik... Gittin mi hiç Latif Doğan'ın şeyini gecesine?
1: Gitmedim
0: ben
1: ama...
0: gittim, bu kadar da eğlendiğimi hatırlamıyorum. Çok eğlenceli. Bir düğünde denk geldik daha doğrusu. Bir lafını böldüm bu arada. Bir düğünde denk geldik. Çok sevdiğim bir abimin oğlunun sünnetini müydü? Tabii evet. Çok eğlendirdi. Acayip eğlendirdi.
1: Allah Allah.
0: Abi yerimizde duramadık ya.
1: Ya çok güzel şeyleri var böyle düğünlerde, özellikle çok iyi eğlendiriyor. Evet. Ama Latif Doğan'la ilgili benim burada bir anım var.
0: Neymiş? Burada radyoda, Alem FM'de.
1: Türk medyada.
0: Ha, Türk medyada.
1: İşe başladığım ilk gün burada karşılaştığım ilk isim Latif Doğan'dı.
0: Asansörde mi?
1: Yok şeyde, katta.
0: Programa mı gelmiş?
1: Karşıdan böyle türkü söyleyerek geliyordu.
0: Konuk mu gelmiş?
1: Konuk gelmiş. Ay. Beni gördü, bana mikrofon mu takacaksın dedi. Ben de yok abi dedim.
0: Küstüm dedi mi? Niye takmıyorsun lan, küstüm mü dedi.
1: Vallahi inşallah küsmemiştir.
0: Abi çok severiz ya Latif Doğan'ı. Vallahi çok severiz. Garip saçma bir şekilde bir tane şarkısını ezberi biliyoruz. Ama onu seviyoruz. Latif Doğan.
1: Küstüm müydü herhalde?
0: Latif Doğan'ı küstüm. Başka var mı?
1: Var var. Şey güzel söylüyordu ya. Türkü.
0: Başka yok oğlum. Eşarbın'ın yan bağlama var bir de.
1: Bağlama var.
0: Başka da yok. Eşarbın'ı.
1: Yan bağlama.
0: Yap bakayım. Eşarbın'ı. Aferin tabii. Bravo. Bir Anadolu'luk var.
1: Tabii.
0: Eşarbın'ı yan bağlama. Eşarbın'ı.
1: Bana.
0: Bir daha.
1: Bir dakika, akor şey oldu.
0: Kebap yanar yelleme diye şarkı varmış. Vallahi bak. Kebap yanar yelleme. Allah Allah, dur bir dakika.
1: Allah Allah.
0: Sevgili dinleyiciler, konuya dair attığınız cevapları birazdan okuyacağız. Biraz konu dağıldı, çatallandı. Ama şu şarkıyı dinlemeden olur mu ya, Allah'ın zırh aşkına ya. Kebap yanar yelleme. Vah cici kız. Az ikileri alacağım Latif abi.

0: Kolay abi, ezberlenmesi kolay. Bak bizim bizim türkülerimizin güzel tarafı bu. Bilmesen de devamını mutlaka kendin içten içe söylüyorsun, getiriyorsun
1: evet,
0: mesela.
1: Evet evet. Değil evet. mi? Ya az önce kebap yanar, yelleme, kesin elleme var dedim.
0: Seni ben çok sevdim güzelim, şu gözleri bir güzel. Ne olur? Süzelim. Mesela hemen oradan. Haydi gel Anadolu'yu gezelim. Bak hemen.
1: Evet, birlikte deryalara
0: yüzelim. Ya anladın mı? Tamamlayabiliyorsun. Bu güzel bir şey. Ama küstüme vermeden de bu bloğu elbette kapatamayız. Kusura bakmayın. Sevgili dinleyiciler, radyomuzun sesini bir tık açalım. Açamıyorsak, ellerimiz yağlıysa da içten içe bu şarkıya eşlik edelim.

0: Abi büyük atar yemin ediyorum. Padişahın kızı olsan da diyor çok da diyor.
1: Orada çok küsmemek gerek bence.
0: Biraz abi yani, çok evet. Yerinde bir atar değil onu ben söyleyeyim. Bu arada bu güzel şarkıyı da radyomuzun sosyal medya editörü sevgili İknur'a armağan ediyoruz. Çünkü padişahın kızı da olsan atarı bizim İknur'a. Sanır mısın kendisini?
1: Tanırım.
0: Tanırım mı? Adam kekemeye bağladı.
1: Benimle videolar çekiyor bu aralar kendisi.
0: Evet, sosyal medya editörümüz, uzmanımız, müdürümüz, kraliçemiz İknur.
1: Padişahın kızımız.
0: Padişahın kızımız. Beni hiç sevmiyor bu arada İknur. Yani nefret ediyor, evet. İyi geçinmeye çalışıyor sadece. Yani bu deli diyor herhalde öyle.
1: Çünkü söylemedi.
0: Çok fazla revize, çok fazla tekrar, çok fazla yıldı benden artık. Artık deli taklidi yapıyor. Mesela bir şaka yapıyorum öbürü yapıyor. Yapıyor kız haklı ama. Çünkü yoruldu benden yani. Ne? Bu şarkıyı ben sevgili İknur Arma ediyorum. Ondan bana gelsin.
1: Gelsin.
0: Ondan bana
1: gelsin. Dilim kopsun. Dilim kopsun.
0: Bak mesaj atmış çok seviyorum diye. İknur birbirimizi yemeyelim. Birbirimizi yemeyelim. Ben burada kimi çok sevdiğini biliyorum değil mi Hüseyin?
1: Tabii canım herkes her şeyin farkında İknur.
0: Kimi çok seviyor biliyoruz. Herkesten farklı yaptığınız bir şey var mı diye sorduk. Konumuz buydu. Abi suyu israf etmemek için duş alırken kovaya su doldurup eski usul yıkanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Sana helal olsun çocuk adam.
1: Vallahi helal olsun. Sana bu devirde.
0: Mesut Can yazmış. Bu devirde hakikaten. Zor iş abi. Suyu kovaya doldur. Kovadan daldır.
1: Orada şey var ya.
0: Kafana dök.
1: İkinci de gelene kadar üfüme geliyor üşüme. Ya.
0: Ya var ya bak dünyada en sevdiğim şey ne biliyor musun? Kış. Çok soğuk ama. Hani buz yani buz. Dışarı çok fena. Abi o şu an geldi mi?
1: Geldi.
0: O soğukta sıcak banyodan çıktığın andaki bir titreme gelir ya böyle. Anlık böyle tüyler diken diken olur ya. Olur ya. O çok güzeldir o ya.
1: Yok be.
0: Vallahi ben çok severim o hissi. O çok güzel. Bir de. Dünyada en sevdiğim ikincisi söyleyebilir miyim Hüseyin Bey?
1: Tabii lütfen.
0: Sanırım sen de niye izin alıyorsun? bazı evlerin altından petek boruları geçer. Ve kediler gider o sıcakta uyur biliyor musun?
1: Evet.
0: O kediyi
1: evet.
0: Oradan kaldırmayın ama kedi kalktığında gidin o ayaklarınızı onun üstüne koyun.
1: Evet yatın hatta.
0: Çok güzeldir o ya.
1: Vallahi.
0: O hissi çok severim.
1: Yerden ısıtma.
0: Yerden ısıtma dediğimiz. Bravo yaşa. Bir his daha söyleyebilir miyim?
1: Tabii lütfen.
0: Efendim bu his... Lisede, ortaokulda sabahları üşüdüğümüzde elimizi bacağımızın altımıza koyduğumuz hisle aynıyız. Üşüyen ayaklarınızı birinin altına sokmak. Bilirsin o hissi bilirsin.
1: Tabii.
0: Ya o ne güzeldir o ya. Anne az söyle anne az söyle anne.
1: Ya bir laf var şimdi onu tam burada söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Bir insanın ayakları ve
0: evet ısınırsa, sıcak kalmalıdır.
1: Tabii.
0: O sıcak olsa her ısınır.
1: Her yeri tabii.
0: Her yeri ısınır. Şimdi kısa bir ara aradan sonra devam. Mevzuyu hatırlatayım. Mevzu şu. Herkesten farklı. Neyi herkesten farklı yapıyorsunuz? Heh, bu daha doğru oldu. Neyi herkesten farklı yapıyorsunuz efendim? Her gün dinle. Kısa bir ara aradan sonra giriyoruz. WhatsApp'tan yazınız. Reklam dönüşü şovu Alem FM personeli Fatih Yıldırım sürdürecek. Şakaları. Ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı
2: seveceğim. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Abi benim bu gözleri var ya bak gerçekten çok tehlikeli. Devlet karantinaya almalı benim bu gözler, bu benim şey. Hafta sonu annemlerdeydik ve anneciğime dedim ki, anneciğim dedim. Ya sen bu buzdolabını aldın alalı dedim. Bir kere servis görmedi dedim ya. Buzdolabına bak dedim ya, nasıl olabilir böyle bir şey dedim. Abi üst tarafa açtım, elimi uzattım, buz. Alt tarafa açtım, buz. Ya nasıl olabilir dedim ya, bir şey, yanlardan plastikler de mi atmadı? Ben o zaman çocuktum yani, o buzdolabının tarihi ben size söyleyeyim. Yani 96 falan, yani 95-96'da aldık biz o buzdolabını. Hadi 96'da 30 yıllık, 30 yıl mı oluyor? 2026, evet. 26, 4, 30 yıl. Yıl tabii. 30 yıllık. Abi ne zaman oldu muhabbet? Pazar sabah kahvaltıdan önce. Kahvaltılıkları çıkarırken anacığım dedi ki, sus senin nazarın değer dedi. Ya ben de hadi canım dedim. Şimdi mesaj atmış. Yemin ediyorum bak, annemin ses kaydını dinletiyorum size. Bir sürü ses kaydı göndermiş ama onlar çok dinletilecek gibi. Bir tanesi en alttaki dinletiyorum bak.
1: Gitti dolap Fatih gerçekten, biliyor musun?
0: Bak bir üsttekini de dinleteyim size, dur bakayım, dur inşallah alttakine geçmez.
1: Nasıl bir konuştuysan çam ağzı.
0: Yemin ediyorum bu buzdolabı, bir de fotoğrafını da göndermiş. Abi dolabı çıkarmışlar, arka tarafı sökmüşler, bir de babam bu konularda uzman. Ben hallederim. Vallahi hiçbir şey halledememiş, öyle duruyor, buzdolabı duruyor. Şuraya bak ya, pazar günü konuştuk ya. Ya gerçekten bu eşyalarda bir şey var abi, cihazlarda, aletlerde. Konuşunca bir şey oluyor abi.
2: Eşyalarda var diyorsun.
0: Ya bu, yani. Bu mesela tesadüf mü bu?
2: Değil.
0: Bu tesadüf olabilir mi abi? Bizi duyuyor bu aletler ya.
2: Tabii. Ya da eşyalar şey gibi de, insan gibi değil ya, hani böyle yavaş yavaş ben hasta oluyorum galiba ya falan oluyor ya.
0: Evet.
2: Eşya direkt bozuluyor.
0: Bozuldu ya.
2: Bir sinyal ver ya. Bir şey,
0: şey ya
2: yap
0: bugün
2: yani.
0: Ne günlerden abi, salı ya. Arada bir gün var ya. Yani iki gün daha, iki gün sonra hemen bıraktı kendini. Hakikaten lan ben 30 yıl. Ulan 30 yıldır hiçbir şeyim yok. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani bir hikaye var ya, böyle anlatılır. İşte kral kalenin yanındaki askerleri ziyaret ediyor. -25. Kralın tabii üstünde bir sürü şey var falan.
2: Kürk.
0: Askerin yanına geliyor, diyor ki komutanına, bu asker üşüyor mu böyle diyor ya, çok -20 diyor ya, bu kadar soğuk. Asker dedi, şey komutan dedi ki, yok yok bunlar hiçbir şey olmaz diyor. Abi bir saat sonra haber geliyor, soğuktan ölmüş asker. Komutan onu fark ettirdi ya durum.
2: He. Fark ettiği için.
0: Fark ettiği için. Anladın Hüseyin, hoş geldin. Çay söylüyorum, bana bak. Bana bak, çay söylüyorum iki tane.
2: Hemen alıyorum. Ben alırım üç.
0: Anladın, bu da onun gibi yani. Alet farkındalık yaşadı ya.
2: Tabii canım.
0: Ulan 30 yıldır hakikaten ya, ne bir servis gördük ne bir şey gördük.
2: Hayırdır
0: kardeşim.
2: Hayırdır ya. Vallahi bunlar iyi alıştı ha bu şekle.
0: Bu ortam diye. Görelim ya falan gibi bir şeyden tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Buradan Uğur Derin Dondurucu ekibine selamlarımızı gönderelim. Anne bu. Yani annelerin isteği geri çevrilmez. Az çok demeyelim.
2: Tabii.
0: Kampanya da var hazır değil mi? Tabii. Nerede bizim şey kampanya? Bugün duyuruyoruz değil mi onu?
2: Duyuralım, duyuralım.
0: Önce kendime, sonra dinleyicileri duyurayım.
2: Tabii.
0: Çok önemli bir kampanya var.
2: Annelere evet. Duyuralım.
0: Kral benim halalara da bir yorum yapsana diyor. Acil diyor halalara diyor. Halamlar diyor. Şimdi böyle bir nazara gelseler ne kadar güzel olur diyor. Vallahi

0: Benim eşim, dostum, arkadaşım bunu söyler ya, senin gözün değiyor diye. Yani gözde değil de ne derler buna? Yani vallahi billahi aklım kalmaz böyle. Ay keşke bende de, hiç öyle. Buna 30 yıllık buzdolabının neyi bende? Ya böyle bir şey durum, nazar değdirme durumum var ama içimde kaldığı için değil, onu söyleyeyim yani. Öyle bir ay keşke bende de olsa.
1: Ne güzel soğutuyor ya.
0: Vay be.
1: Yani böyle bir yıllardır böyle bir şey olmadı.
0: Vallahi falan oluyor yani. Bunu ilk defa deneyimlemiyorum ama alet kendini emekliye ayırmış. Evet, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun be, aman. Anacığımdan kıymetli mi ya?
1: Tabii canım.
0: Alırız annemizi bir buzdolabı, nedir yani?
1: Değiştirmek gerek bazen.
0: Ben niye alıyorum, önce kocası orada aslanlar gibi babam duruyor. Babam duruyorken ben niye alıyorum?
1: Evet ama şu an tamir aşamasında gibi.
0: Şu an tamirle kurtarılır.
1: Diyorsun.
0: Tabii canım. Şimdi bir de annemlerin kuşağı şeyidir. Ne derler ona? Hay Allah, kelime aklıma gelmedi ya. Ya tasarrufu severler.
1: Evet, yeniden geri dönüştürmek için.
0: Severler abi yani öyle. Öyle bir pantolon hafif bir yırtık oldu diye atmazlar yani.
1: Yama yaparlar.
0: Yama diye bir şey vardır abicim. Tabii tabii. Adnan Şensiz'in şarkısı bile vardır. Yama yama yama, hatırla.
1: Tabii tabii tabii.
0: Sonuç itibariyle maşallah dediğimiz hakikaten 3 gün yaşıyor. Sağlık olsun, tasarruflu. Yok yok, tasarruf değil, orada bir doğru kelime, o tasarruf değildi, neydi? Eskiler biraz şeydir, kanaatkar.
1: Kanaatkar.
0: Doğru kelime kanaatkardır efendim.

0: Abi temiz niyet kötüden daha nazar değdiriyor diyor mesela. Babamla çok yaşıyorum bunu diyor. İyi niyetinizden diyor oldu. Ya insan annesine nazar değdirir mi canım? Bu nazar değil, başka bir şey yani. Ve konuşunca oluyor. Tamahkar, tamahkar başka bir şey yok. Ne tamahkarı? Tamahkar. Evet. Fuzuli, Fuzuli. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Aa, Mustafa Bey dronunu Alem FM yapıştırmış efendim. Ne kadar da yakışmış ya. Logomuzu gökyüzüne çıkarıyor.
1: Aa, ne güzel.
0: Gördün mü?
1: Bakmaya çalışıyorum şu an.
0: O fotoğrafı bana atar mısın? Ben Instagram'da paylaşayım onu. Drone'una Alem FM logosu yapıştıran bir dinleyicimiz. Evet. Evet, gördüm. Mustafa Bey'in. Gördünüz mü? Onu bana bir gönderirseniz mutlu olurum. Beyefendi. Evet. Şöyle gönderiliyor mu? He, indiriliyor buradan. Tamam peki. Bunu hallederiz. Şimdi yeni saatte WhatsApp'tan ara beni yazmanız yeterli sevgili dinleyiciler. Ara beni diyorsunuz, sizi arıyoruz. Ve canlı yayında iki lafın belini kırıyoruz. Mevzu şu. Ben şunu herkesten farklı yapıyorum. Neyi farklı yapıyorsunuz? WhatsApp'ta iki lafın belini kıralım. Hanımları ve beyleri canlı yayına bekleriz. 536-901-8902. 536-901-8902.
2: WhatsApp'tan ara beni Keltoş yaz. Seni canlı yayına alalım. 536-901-8902. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kuruluş yılımıza özel Hatemoğlu'nda fırsat zamanı. Tüm yeni sezon ürünlerinde net %19,24 indirim mağazalarda ve hatemoğlu.com'da. Üstelik 10.000 TL ve üzeri alışverişlere 1.000 TL indirim. Yeni sezonu Hatemoğlu ayrıcalıklarıyla keşfedin.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Hatemoğlu, babadan oğla.
7: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Seviyorsan sevimi çok, stansız beklemesi yok.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla...

0: Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla
3: mutlu uykular. Saçların seyrekleşti mi? Fix Deep'le kapat.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
6: Ekspertiz. Trafik akar, Fixdeep akmaz. Yağmurda terde, Fixdeep yerinde.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divan ev
9: var. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Reklam.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shop&fly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
3: Sen neymişsin Shop&Fly? Bye, bye, bye.
0: Saat 19. Bu bir reklamdır.
4: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
8: Basketbol 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe terfiyle Beşiktaş bugün karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 20'de başlayacak. Ames Spor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın golcüsü Vlahovic, sağ arka adilisindeki sakatlığı ve devam eden ağrıları nedeniyle Sırbistan milli takımının 4 maçında forma giyemeyecek.
7: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
8: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 30 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 58 dakika.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 18, Ankara ve İzmir 23, Antalya 28, Adana 30, Kayseri

0: Kayseri 29, Erzurum ve Trabzon 26 ve Diyarbakır 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih.

Hepiniz çok seviyorsunuz bu şarkıyı biliyorum. Hepiniz daha şarkıya girer girmez mesaj attınız çünkü. Var olunuz efendim. Şarkıdan sonra iki dinleyicimiz var. Orhan ve Sena.

0: Orhan orada mı Orhan? Orhancığım orada mısın Orhancığım?
1: Buradayım abi, buradayım.
0: Şarkıdan sonra beraber. Sağ ol kardeşim. Şarkıdan sonra beraberiz. Kal orada, tamam mı? Kal
1: tamamdır, orada. Buradayım abi.
0: Canımsın.
2: Arkadaşlar.

0: Orhancığım, Orhancığım, tekrar geldik.
1: Merhaba abi, iyi yayınlar.
0: Şarkıyı biliyordun değil mi?
1: Abi biliyorum ama ezberleyemedim ben bu şarkıyı bir türlü.
0: Tamam, neyse, affettik. Orhan İzmir'den arıyor sevgili dinleyiciler. Yanına bir de Sena Hanım geldi. Sena Hanım, orada mısınız?
2: Buradayım, merhaba.
0: Merhaba güzel kız, nasılsın?
2: Biraz siz nasılsınız?
0: Öğrenci ses tonu var sizde efendim. Öğrenci misiniz?
2: Evet, öğrenci.
0: Nasıl yakaladık? Ne öğrencisi?
2: Ben öğrenci pilotum.
0: Pilot öğrencisi. Yok, öğrenci pilot mu oluyor?
3: Öğrenci nasıl? Pilot mu oluyor?
0: Nasıl oluyor öğrenci pilot, anlamadım.
2: Uçuş okuluna gidiyorum.
0: Şu anda pisttesiniz galiba. Ses de geliyor arka taraftan.
2: Yok, keşke pistte olsak her zaman.
0: Neredesin peki şu anda?
2: Evdeyim, ders çalışıyorum.
0: Orhan pistte oğlum o zaman. Orhan'ın olduğu yerden bir pist sesi geliyor. Böyle diye bir şey geliyor.
1: Yok abi, yoldayım da yürüyorum, eve doğru da.
0: Ondan. Pilot, aslında pilot olan Orhan sevgili.

0: güzel. Sena Hanım zaten öğrenmiş kendisi. Senacığım ne zaman pilot oluyorsun peki? Okul ne zaman bitiyor?
1: Yani onlar çok belli olmuyor Fatih Bey ama bir senem kaldı diye düşünüyorum.
0: Onlar belli olmuyor ne demek ya? Bu okulun şeyi belli değil midir ya?
1: Yok maalesef. Zaman... Yani sınavlarımız oluyor. Onun dışında hava durumuna göre ya uçuyoruz ya uçmuyoruz.
2: Aa, o zaman 6 ay hava kötüyse bir yıl uzuyor mu?
0: Abi anlamadım ya. Bunun okulunu bitirince pilot olmuyor musun?
1: Evet.
0: E tamam nasıl oluyor?
2: Hava yani kötü.
1: Ama şey öğrenci pilotu olduğumuz için çift motorlu değil tek motorlu uçuyoruz.
0: Onların paraları yok. Tek motorla şey yapıyorlar.
2: Kaldırmaz ki uçağı ya tek motorla.
0: Tek motorla kalkıyor mu ya? Doğru söylüyor çocukcağız Hüseyin. Yani tek motorla nasıl oluyor?
1: Evet pır pır diyoruz hatta.
2: Ha, pır pır. Yaman. Pır
0: pır. Abi biz Boeing'den aşağısı aramasın dedik ya. Pır pır ne ya? Orhan duydun mu pır pırmış ya?
3: Evet abi duydum.
0: Yani şu pır pırı niye muhatap alıyoruz ben anlamıyorum ki. Ben buradan Alem Efendim yönetimine... Alem Efendim yönetimine sesleniyorum efendim. Pır pır nedir? Orhancığım daha önce pır pıra bindin mi yavrum?
3: Yok abi ben pat pata bindim.
0: Pat pat nedir ya? Bu şey her şeyi söylüyor.
3: Köylerdeki şey var ya böyle. Köyler... Gideriz yani böyle kakalık.
0: Evet, evet evet. O şey işte traktör. Bildiğin traktör evet, aslında, evet, aslında evet. Yani. Peki. Senacığım kolaylıklar diyoruz güzel kardeşim okul hayatında. Peki herkesten farklı yapıyorum dediğin ne var?
1: Herkesten farklı. Şöyle bir şeye takıntı yapınca sonuna kadar araştırıyorum.
0: Buna yani... kesin biri pilot olamazsın dedi. Bu takıntı yaptı. Pır pırla başladı.
1: Kesinlikle hostessim zaten öncesinde.
0: Ya gördün mü? Tabii tabii. Peki hedefin ne? Yani pır pırdan sonra neye geçeceksin? Fırfıra mı geçeceksin? Neye geçeceksin? Gırgıra mı geçeceksin? Ne geçeceksin?
1: İnşallah büyük uçaklara geçeceğiz.
0: Hadi inşallah.
2: Yani iki motor.
0: Pır pır pır pır pır.
2: Pır pır ederken canlandı.
0: Senacığım inşallah ya. Neden olmasın ki? Bak bir sürü haberler okuyoruz. İşte hosteslikten emekli olmuş falan gibi şeyler okuyoruz. Yani bu iş hanımlarımıza çok da şey hosteslikten diyorum pilotluktan özür dilerim. Evet. Bu artık olan bir şey. Böyle çok şaşıracağımız bir şey değil. İnşallah olur. Orhan senin ne hayalin nedir peki?
3: Efendim abi?
0: Hoş geldin aramıza. Senin hayalin nedir diyorum. Bak kızcağızın hedefi var. İleride Boeing uçuracağım diyor. Senin böyle bir hayalin var mı?
3: Abi ben aslında çocukken gençken çok hayal kuruyordum da artık yaşım 40'a geldi.
0: Hayat seni tokatladı tabii hayallere bıraktın
3: abi. Sorma abi sorma ama çocukken hayalim Formula 1 pilot olmaktı.
0: Yapma be.
3: Vallahi hani halen de izlerim böyle içim gider böyle.
0: Olamaz mı artık yani belli bir yaştan sonra olmuyor mu?
3: Yok abi onun için temelden başlamak lazım.
0: Hadi ya kaç yaşında yani?
3: Yani çocuk yaşta go karttan başlayıp. Üst klasmanlara falan çıkmak gerekiyor.
0: Zayn Sofoğlu'nu diyor efendim. Zayn'dan bahsediyor bu.
3: Abi Zayn hayata 30-0 önde başladı. Bizim gibi değil.
0: Hakikaten öyle ya. Yalnız Zayn'ı tanıyorsun değil mi? Kenan Sofoğlu'nun oğlu Zayn.
1: Evet tanıyorum.
0: Zayn'ın yorumlarını okuyorum abi mesela. Şey yazmışlar altına. Ya bu yaştaki çocuğa bu kadar şey olur mu ya? Çocuk çocukluğunu yaşıyor. Bütün fakirler birleşmiş. Kıskanç bir şekilde çocuğun o bindiği arabaları kıskanıyorlar, hayatını kıskanıyorlar. Ya bu yaştaki çocuğa bu kadar olur mu ya? Bırakın birazcık çocukluğunu yaşasın. Adamın babası Kenan Sofoğlu kardeşim zengin, yetenekli. Bu arada yeteneği var diye yapıyor. Çok da takdir ediyorum. Zayn yıllardır yalnız 6 yaşında. Artık büyüsün istiyoruz sevgilisi.
3: Abi 15 yıldır 6 yaşında.
0: Evet yeter ya yıldık ya kardeşim ya. Peki Orhan sen herkesten farklı neyi yapıyorsun? Neyi
3: abi
0: yapıyorsun?
3: Şöyle ben misal tuttuğum takımın forması hep klasik bir forması var damalı. Ben o damalı formadan almayıp gidip alternatif formalardan alıyorum. Hani herkesin aldığı formayı almıyorum mesela.
0: Neden peki?
3: Farklılık olsun. İşte herkesin yaptığını yapmak istemiyorum ki.
0: Şey farklı olma çabası.
2: Deplasman seviyor.
3: Yok çaba değil. Benimki çaba değil. Hani tribüne maça gidiyorum. Bakıyorum herkeste aynı forma var. Hani tamam bende yine o forma var ama ben maça gidersem o formayı değil de öbür formamı giyiyorum mesela.
0: Evet yani.
1: Fark ediliyor mu peki?
0: Fark ediliyor mu diye bir soru geldi arka sıralardan. Sena kardeşim sen fark ediliyor mu diyor.
3: Yani ben fark edilmek için giymiyorum ki onu zaten hani.
0: İyi ne dedi? Sena abi şey söylemek ister misin? Ne dedi sana?
1: Peki logolar daha mı pahalı?
0: Pahalıya parası yetmiyor diyor yani.
3: Ya ben 3 formayı da birden alırım, o sıkıntı değil mi?
0: Ne dedi? Yuu. Ne biçim laf söyledi ya?
2: Bize atsaydın be.
0: Sena, cevap vermeyecek misin bu lafa ya?
1: Yani umarım bir gün biri fark eder de işe yarar.
3: Yani işe yarayacak. İşe
0: yalnız yarayacak, bak bir şey söyleyeceğim. Şey... Orhan şöyle söyledi. Umarım bir gün biri fark eder. Yani silik bir tipsin. Umarım bir gün biri fark eder de bir baltaya sap olursun gibi bir yere. Ya yani bir öyle bir yerden.
2: Aynen,
0: öyle
2: bir yumuşattı yani.
0: Yumuşattı ben burada... abi. Yuh. Adam koca adam ya. Bunun çoluk çocuğu var Sena. Ne biçim konuşuyorsun adama ya? Yuh be kardeşim ya. Yani bu pilotsun da ayıp, biraz yere in ya. Biraz yere in, kurban olayım ya.
2: Yani bu kadar, bu tek pırpırla bu kadar uçma ya.
0: Uçma abi. Orhan, can vermek ister misin kardeşim?
3: Vallahi abi, ona pırpırıyla mutluluklar diliyorum.
0: Sena, ne, bir şey diyeceksin mi?
1: Pat patınızla gökyüzünde o zaman buluşmak üzere.
2: Bir şiir gibi oldu ya.
0: Bir yere bağladı ama yani.
3: Sena Hanım. Sena Hanım, istikbal göklerdedir.
2: Dedi. Helal olsun.
3: Öğretmene söyleyeceğim.
0: Sena, çok teşekkür ederiz. Sticker gönderiyoruz sana güzel kardeşim. Uçağına yapıştırırsın inşallah.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Ne kadar havalı oldu ya.
0: Orhan Beyciğim, siz de ne biçim bir lafın altında kaldınız ya. Ama cevabınızı da verdiniz. Sizi tebrik ediyorum Orhan Beyciğim.
3: Eyvallah abi, eyvallah.
0: Orhan Kaya ve Sena Köse, iki tane şahane dinleyicimiz varmış. Büyük kavga çıkıyordu, engelledim. Alkışlarla uğurluyoruz. Görüşmek üzere. Var olun.
3: Görüşürüz abi. Eyvallah.
0: Abi ne dedi ya?
2: Bu arada mu? İyi sabretti, niye buldun yani yoksa?
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ya hattan almak zorunda kaldım ikisinde. Yoksa ağır kavga vardı yani. Abi,
2: biri yerde biri gökte.
0: Adam ne yine şey dedi yani. Orada Orhan hani büyüklük bende kalsın dedi. Bir şey uzatmadı yani.
2: Ya, olgun karşı.
0: Sena inanılmaz bir. Zaten Senalar böyledir abi. Bizde de var bir tane Sena. Böyle eli şeyli. Ne derler ona? Eli maşalı yani. Adam, koca adama ne biçim laflar ediyorsun ya. Pırpırınızla mutluluklar diliyorum falan. Ne abi, bu ya? Bak, tabii canım öyle dedi. Az önce öyle dedi. Ayıptır be abi. Yani
2: adam senin pırpırına bir şey dedi mi?
0: Yok demedi. Yani... Yok hadi efendi, saygılıydı, şeydi. Vallahi inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya.
2: Gençler. Gençler
0: değil,
2: bak.
0: İnanılır gibi değiller. Evet. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika önce annem mesaj attı. Buzdolabıma laf ettin. Buzdolabım... bozuldu diye. Şimdi karım mesaj atmış. Yemin ediyorum, bak Kur'an çarpsın, abartmıyorum. Yalan da söylemiyorum. Okur musun mesajı Hüseyin'cim, orada bak gördün mü?
2: Tabii, evet. Tabii, hemen
0: ne yazmış?
2: Okuyorum.
0: Ne yazmış? Söyle, ben okumayayım, dinleyicilerimiz uydurduğumu düşünecek çünkü. Ne yazmış?
2: Ulan evlendiğimizden beri sürekli başıma bir işler geliyor senin yüzünden mi? Yoksa...
0: Hemen altını oku. Hemen altında bir fotoğraf göndermiş.
2: Yandı bu demiş.
0: Yandı. Yanan şey ne biliyor musunuz? Evde ne yandı biliyor musunuz? Evde yanan şey bu ne onun adı? Blender mi oluyor? Blender.
2: Mikser. Şey,
0: mikser. El mikseri yanmış efendim. Evet yanmış. Vallahi durduk yere 100 binlik olduk ya. Biri buzdolabı ister, biri blender ister.
2: Valla akşam o zaman aç kaldın.
0: Vallahi billahi dışarıdan söyleriz. Dışarıdan söyleriz. Yalnız Sena'nın Orhan'a söylediği bak. Vallahi ben bak kaç dakika oldu. Ben kendime yediremiyorum abi. Samimi söylüyorum, ben kendime yediremiyorum. Ben, hoş değil. Ben. İki tamam. Telefon daha almak istiyoruz. İki telefon daha almak istiyoruz. Ama yani böyle kavga etmeyecek. Aklı başında, düzgün.
2: Ayakları yere bassın.
0: Bastı basa. Bu arada bizim stickerların içinde bir tane açsana kapıyı be ya. Umut'u arı yaptığımız bir sticker var. Fatih evinin kapısını ona asmış. Onu yapıştırmış. Bizim aşağıda kafeteryada da var o. Kafeteryanın kapısında. Açsana kapıyı be ya. Gördün değil mi?
2: Gördüm.
0: WhatsApp'tan ara beni keltoş diyen iki dinleyici lazım bize. İki lafın belini kırmak isteriz efendim. Şarkıdan sonra beraberiz.

0: Göktürk mü geldi? Göktürk merhaba, iyi akşamlar diliyoruz, saygılar.
1: Merhaba Fatih Bey, iyi akşamlar.
0: Merhabalar, iyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Göktürk, Kahramanmaraş'tan örüyor Göktürk
1: evet,
0: abimiz.
1: Evet, geçen geldiğinizde fotoğraf çekilmiştik.
0: Şaka! Bir dakika, sen bize hediye eden abi değil misin?
1: Yok, ben hediye etmiyorum. Genelde ben hediye alan kısımdaydım da nasip olmadı.
0: Bir dakika, nerede fotoğraf çekildik abi?
1: Yayın aracının hemen yanındaydık.
0: He, ben sizin dükkana geldik zannettim. Biz çünkü orada bir sürü kuyumcu ziyaret ettik.
1: Ben kuyumcu toptancısıyım aslında.
0: Ah be abi, eli boş gelince böyle oluyor işte. Şimdi bir şey hediye etseydin ben mutlaka seni hatırlardım. Şaka yapıyorum tabii. Göktürk fotoğrafımız duruyor mu?
1: Fotoğrafımız duruyor. Hatta ben kendi story'imde Serdar'la, Umut'la bir de sizle üçünüzü ayrı ayrı paylaştım. Hmm. Diğer ikisi beni kendi story'sine ekledi. Siz eklemediniz.
0: Fatih ya Bey. Hemen söyleyeyim, bunu düzelteyim. Allah kahretsin bu Instagram'ı. Abi dinleyiciler hep bunu yazıyorlar. Etiketliyoruz seni, niye paylaşmıyorsun diye. Arkadaşlar bende çıkmıyor yahu. Yani vallahi çıkmıyor, billahi çıkmıyor. Etiketliyorsunuz ya, görüyorsam paylaşıyorum. Niye paylaşmayayım? Hep böyle bir yazılımsal bir hata var. Buna da kimse inanmıyor. Görünmüyor abi. Bak Göktürk abimiz diyor ki Allah belanı vermesin diyor. Onlar paylaştı diyor, sen paylaşmadın diyor. Aa, haklı.
1: Yo, estağfurullah. Hepiniz ayrı ayrı çok seviyoruz.
0: Abi ben paylaşmamışım gibi oldu. Benim hesabımın yazılımı ile ilgili özürümü dileyim. Kusuruma bakmayın.
1: Estağfurullah, canınız sağ olsun.
0: Eyvallah abi. İçten içe bana bir giydirdiniz mi ama?
1: Yok vallahi giydirmedim.
0: Artise bak dediniz mi, doğru söyleyin.
1: Yani sonuçta ünlüsünüz ya. Belki fark etmemiştir.
0: Çok özür dilerim. Kusura bakmayın Göktürk.
1: Estağfurullah.
0: Evet. Çünkü yani ben bir şey paylaşacağım, etiketleyeceğim. Biri benim paylaşmayacak. Ağzım bunu kırarım ya. Samimi söylüyorum.
1: Yok estağfurullah. O şımarık kadar şey yani. Yapmadım yani, ama size ulaşıp da bunu söylemeyi de çok istemiştim. Hayalim bir
0: kapak oldu. Bana çok güzel kapak oldu. Hak ettim de bence. Çok doğru
1: yok,
0: bir şey
1: yaptınız. Öyle, estağfurullah.
0: Hayvanlık, evet. Benimki hayvanlık. Resmen hayvanlık. Kusura bakmayın. Göktürk abi, niye herkesten farklı yapıyorsunuz efendim? Bugünün mevzusu o da.
1: Ya aslında şöyle söyleyeyim. Ben bugün eve biraz erken geldim. Yayını da az önce açtım. Çocuklarla arabaya bindik. Alışveriş merkezine gidiyoruz.
0: Bu şey, tam konuyu bilmiyorum kendim demek bu. Bu konuyu bilmiyorum
1: aynen,
0: demek.
1: Aynen, konuyu bilmiyorum
0: abi,
1: ama
0: konuyu sen cevap verdin zaten. Herkesten farklı yaptığım şey şu, asla unutmam, yeri geldim yapıştırırım. Yapıştır, az önce yapıştırdı gibi yani çocuklar.
1: Aynen. Aynen, onu ona sayalım. Yani.
0: Eyvallah. Evet. Ben de özür olarak sana sticker gönderiyorum Göktürk abi, lütfen kabul et.
1: Teşekkür ederim, çok sevindim.
0: Eyvallah. Yenge hanıma ve çocuklara selamlarımızı ilet. Ta Kahramanmaraş'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Selamlar, saygılar, bizden yayınlar.
0: Eyvallah. Göktürk abimizi uğurluyoruz. Ya bu bana çok gülüyor bu şikayeti ya. Arkadaşlar gerçekten paylaşmamışsam etiketinizi göremiyorumdur yani.
2: Oluyor öyle şeyler.
0: Vallahi
2: tabii.
0: Oluyor, kusuruma bakmayın. Şey yapmayın yani, içten içe bana giydirmeyin. Ece Hanım merhaba.
3: Merhabalar.
0: Kesin bu da öğrenci. Kesin bu da öğrenci. Ece nasılsın Ece?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Ben nasılsınız?
0: Sağ ol. Kulaklığı ya da hoparlörü kapatalım. Telefonu kulağımıza alalım. Sizi
3: evet,
0: net
3: pardon
0: duyalım.
3: Bir dakika.
0: Hemen bir
3: dakika. Kapalı almak lazım. Evet.
0: Evet, çok güzel. Annen gil mi yanında yoksa?
3: Evet.
0: Aman kapat hoparlörü, kapat.

0: Senin kulağını
1: kapattım,
0: al.
1: Kapattım.
0: Aa, okay. Kapatmadın ama şu an ben onu duyuyorum ya buradan.
1: Yok, bayağı uzaktayım yani.
0: Ya, tamam, hadi bakalım. Ece ile ilgili çok sevdiğim bir şarkı vardır Hüseyin'cim, biliyor musun?
2: Nedir?
0: Ece Ece sevdim seni delice. Siz biliyor musunuz Ece Hanım o şarkıyı?
1: Yok, hayır, ben o jenerasyon galiba yetişemedim maalesef.
0: Ece Ece sevdim seni delice diye bir Karadeniz şarkısıydı. Bulursam bulursam yayınlarım. Ece ne okuyorsun peki?
1: Ben çocuk gelişimi öğrencisiyim.
0: Çocuk ne?
2: Çocuk gelişimi.
0: Sen kendin çocuksun.
1: Evet, doğrudur.
0: Kaç
1: yaş... Ben çocuk değilim.
0: Kız kaç yaşındasın?
1: 19 yaşındayım.
0: Daha çocuk ya, çocuk gelişimi.
1: Aa, olsun yani, yine bile resmiyorlar, çocuk değilim aslında.
0: Yerinde duramıyor abi, aşırı heyecanlu yani.
2: Konuşarak mı, zıplıyor mu acaba?
0: Zıplayarak konuşuyor. Ben varım, ben varım, ben varım. Hala yapıyor. Kız zıplamadan konuşuyor.
1: Çok ezeli bir insanım. Böyle şey, insanlar söyler zaten böyle enerji, böyle sesine enerji okuyor falan dedikleri oldu. Biliyorum karşı taraf nasıl tepki alıyor da.
0: Ama bak şimdi, bak şimdi biz ne duyuyoruz biliyor musun? Sen konuşurken telefonu elinde tutup kafanı etrafında çeviriyorsun gibi hissediyoruz. Çünkü sesin bize şöyle geliyor bak. Ben çok anlayayım acaba. Oğlum ya abi. Ya abi.
1: Ay çok pardon, kusura bakmayın, öyle geliyorsun.
0: Bak sesin arada gidiyor böyle, biz şunu hayal ediyoruz. Aa, telefonu tutmuşsun, kafanın etrafında döndürüp konuşuyorsun gibi geliyor.
1: Ay yok, aslında telefon sabit. Şöbeki şeyine de çok yakın, direğine de çok yakın ama neden böyle geliyor bilmiyorum.
0: Rap'e başlamışsın. Gayet iyiydi. Gayet güzel şarkı. Albümün kaçıncı şarkısıydı bu? Ne kadar hızlı konuşuyorsun kız. Bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır bıdır.
1: Maşallah.
0: Peki. Niye herkesten farklı yapıyorsun?
1: Niye herkesten farklı yapıyorum? Bence ben de az önce arkadaşımızın dediği gibi, tam pilot arkadaşımız bağlanmıştı. Hı. Ben de aşırı derecede böyle şey yaparım. Araştırırım, okurum, merak ederim. Hı. Bir de böyle şey, mesela yemek yeme huylarım birazcık farklıdır. Böyle tatlıyla tuzlu beraber yeme.
0: Allah'ım,
1: tatlıyı önceden yeme.
0: Ya, aşırı enerjik ya.
2: Bu nasıl bir mide ya?
0: Bu var ya, evde yorar beni ya. Mesela evde yorar mesela. Ece bir bardak su getirir misin desen. Hemen getiriyorum. Hangi sudan getireyim? Hem pH 7 olan mı yoksa 4 olan mı? Senin lanet olasın ya. Der yani böyle bir şey. Evde de mi böylesin? Annengile böyle misin? Annene babana böyle misin?
1: Evet, böyleyim. Böyle onlar da Ece bir sakin ol.
0: Arada bir dövmüyorlar mı seni? Arada bir dövmeleri lazım ya. Böyle olur mu ama bu nereye kadar bu kadar enerji ya?
1: Onların enerjisi de bile bana yetmiyor. Onların enerjisi bile bana... Ece sakin ol. Ece bir dur.
0: Abi baksana ya.
2: Abi bir şeymiş ya. Bak yemekte bile tatlı ve tuzlu yiyor. Dayanamıyorum tatlıyı kuru fasulyeyle
0: bakmaya başlıyorum. Kan değerlerine baktırsın ya. Böyle olur mu abi? Bir şey var belli ki yani. Durmuyor, yine durmuyor, koşuyor, zıplıyor, bir şey oluyor
1: falan. Yeşil enerjisi herhalde, bilmiyorum. Yesin getirdiği şeyler herhalde, bilmiyorum.
0: Bence bir şeye bak. Sende hiperaktivite olabilir belki. Biz abi doktor bir göz...
1: Bilmiyorum.
0: Olabilir,
1: bilmiyorum.
0: Olabilir.
1: Abi
0: aşırı enerjik, baksana maşallah. Hiç bozulmasın tabii enerjim bu arada.
1: Ay ama evet. Allah korusun.
0: Allah korusun.
1: Hiç bozulmasın canım. Enerjisi olmayan enerji verelim daha çok. Hepimiz mutlu olalım.
0: Allah'ım yarabbim. Bir de bir kucaklayıcı bir tavrı da var maşallah.
2: Maşallah.
0: Kafandaki plan ne peki? Ne olacaksın? İleride ne olacaksın?
1: Enerji. Ya çocuk gelişim uzmanı olmayı planlıyorum. Ya, hastanelerde çalışabiliyoruz genellikle. Hastanelerde çocuklarla ilgilenmeyi
0: ya istiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Çocuğumla biri böyle ilgilense çocuğumla, onu oradan alırım abi. Çünkü çocuk eve geldiğimizde onu benden bekleyecek. Görecek onu. Diyecek ki sen de hoca gibi ol, oradaki gibi ol, Ece gibi ol diyecek.
2: Evet.
0: Olamayacağım, olmayacak.
2: Ama çocuklarla enerjisi çok yakın gibi. Mesela bir gün arayıp baba parkta öğretmenimle bir salıncakta birlikte sallanıyoruz falan diye.
0: Ulan o senin öğretmenin miydi ya? Arkadaşın zannettim diyebilir yani.
1: Yani,
0: evet. Ece artık kapatalım, çok yordun beni çünkü. Yoruldum gerçekten.
2: Ece 0.5x'te konuşursan mesela çok
0: daha güzel. Daha ağır konuşabiliyor musun Ece mesela?
1: Tabii ki ben daha ağır da alabilirim.
0: 0.2x'te bana nerede yaşadığını, kaç yaşında olduğunu, adını soyadını anlat. 0.2x. Tamam. 0.2x'te buyurun.
1: Tamam. Merhabalar, ben Ece Bayram.
0: Oğlum normale dön.
2: İşte Ece.
0: Ece bu şu, bunu koru işte bu. Baştan al, evet, 3 2 1 kayıt.
1: Merhabalar, ben Ece Bayram.
0: Hayır bu değil, bu değil.
2: 3 oldu, dur.
0: 02x'e gel, 02x.
1: En az ısım oluyordu.
0: Ay yavaş, az önceki
1: en
0: gel.
1: Yavaş
0: okay, al, evet yavaş.
1: Tamam gelim. Başlıyorum.
0: Hı.
1: Merhabalar, ben Ece Bayram. Bursa'da çocuk gelişim öğrencisiyim. 19 yaşındayım.
2: Hızlanıyorsun.
0: Hızlanma bak, sona doğru 03'e geçtin. 03'e geçme. 02x'ten devam, iyi gidiyordu. Seni sabaha kadar böyle dinlerim ben. Evet buyurun Ece Hanım, evet.
1: Merhabalar, ben Ece Bayram. Yarışmanızda Bursa'dan katılıyorum. Çocuk gelişimi öğrencisiyim. 19 yaşındayım.
0: Çok iyi.
2: Ama vitesi takarak gidiyor yani.
0: Çok iyi. Şimdi başlıyor. Abi 40 yıllık alışkanlık kız hemen bırakabilir.

0: mi ya? 18 yıllık, pardon, özür dilerim.
1: Ece,
0: sana bayıldık. Hiç
1: çok
0: enerji
1: teşekkür ederim efendim, inşallah. Ben size bayıldım.
0: Şahane bir dinleyicimiz varmış meğerse Bursa'da. Bugün tanışmak kısmet oldu efendim. Ece bizim dinleyicimiz. Öyle sevindim yani, böyle bağırasım geldi yani. Ececiğim, sana sticker gönderiyorum bebişim.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Rica ederiz efendim. Çok öpüyoruz. Anneciğine babacığına selamlarımızı ilet. Ellerinden öp bizim yerimize.
1: Çok teşekkür ederiz. Anneciğine selamlarını gönderiyorlar.
0: Aa, yine telefonu kafada çeviriyor bak. Yine telefonu kafasına çeviriyor. Yine kesilmeye başladı sesi.
1: Ben o zaman eskerimi geri geleyim.
0: Tamam. Hadi Ece, görüşürüz. Hoşça kal.

0: Abi, neydi? Çocuklar Allah kolay
1: gelsin. Sanki telefonu bağlamış, iple böyle at.
0: Telefon tavandan ileriye geriye geliyor böyle. Deli ya, evde canı sıkılıyor. Bağlamış telefonu. Çok tatlıydı, çok. Kısa bir ara, ara dönüşünde sevgili dinleyiciler, iki dinleyici ihtiyacımız var. Meslek tahmini yapacağız. Uzun zamanlar yapmıyoruz, özledik çünkü. İki dinleyici, meslek tahminini iki dinleyici. 536-901-8902. Meslek tahmininde WhatsApp'tan müsaitim deyip yanına mesleğinizi de yazın. Bizimki ona göre bağlasın. Yani şey, Hüseyin.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
7: Sensat.com. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: biz.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
4: istersen ol. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Meslekten bir yapacağız. Satın dönüşünde Murat Bey var, bir de Özkan Bey var. Önce Murat Bey'i karşılayalım. Murat Bey için. Murat Beyciğim, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Çok karizmatik bir beyefendi.
2: Evet.
0: Evet. Neredeyiz Murat Beyciğim?
1: Malatya.
0: Çok güzel. Özkan Bey var bir de. Özkan Bey.
3: Merhabalar.
0: Özkan Bey de bir o kadar karizmatik. Şimdi önce Murat abinin mesleğini bulacağız. Sonra Özkan abinin mesleğini bulacağız. Dinleyicilerle beraber tabii. Uygun mudur abiler? Murat Beyciğim, Özkan Beyciğim.
3: Uygun mudur?
0: Yalnız ikinizin de üstünde bir ölü toprağı var. Bunu atalım.

0: Rica tamam. ediyorum. İsterseniz bir mezdeki açayım. Uygun mu? Olur. Murat Bey?
1: Çok iyi olur.
0: Ha, iyi, o enerjik Murat Bey'miş. Özkan Bey. Özkan Bey orada mıyız?
2: Bence de çok iyi olur, bekliyoruz.
0: Mezdeke'yi mi bekliyorsunuz?
2: Meslek tahmini de olur, mezdeke de olur.
0: Tamam, bizden hadi bakalım. Gelsin. Tamam, başlıyoruz. V3, V2 ve 1 sevgili dinleyiciler, sizler de lütfen WhatsApp'tan mesleği bulmaya çalışın. Çünkü ilk bilene sticker veriyoruz. Önce Murat abiye soruyoruz. Murat abiciğim, yaptığınız iş acaba bir okullu işi mi, alaylıda yapılabiliyor mu?
1: Yok. Okullu olması lazım. Mutlaka. Alaylı olmaz.
0: Peki efendim.
3: Daha çok fiziksel bir iş mi, zihinsel bir iş mi?
0: Güzel soru.
1: Her ikisi de var. Yani ikisini de büyük oranda kullanıyorsunuz ama daha çok zihinsel.
0: Zihinsel. Özkan Bey, sorunuz var mı, buyurun?
2: Günün içinde araç kullanımı ne kadar fazla?
0: Aa, ona çok kilit bir soru sordu ya. Araç kullanılıyor mu işinizde diyor.
1: Araç kullanılıyor tabii ki.
0: Hatta konu o. Söyle ya. Konu araç kullanmak. O, öyle bir kopya verebilirim. Peki ben bir soru sorayım. Murat Bey, bu işinizde nasıl soracağım bunu lan? Bu işinizde hatanın sonucu ölüm müdür?
1: Evet.
0: Aa, böyle bir iş. Hmm.
3: Peki bu işi yaparken biri sizi seçiyor mu?
0: Güzel soru.
3: Mülakat gibi.
0: Gibi bir şey mi?
1: Yani en başında oluyor mülakat gibi bir şey. Ama sürecin sonunda mesleğe ulaşıyorsunuz.
0: Peki düzenli bir kontrol var mı?
1: Tabii ki.
0: Aha, büyük kopya verdim, onu söyleyeyim. Özkan Bey, bir tahmininiz var mı?
2: Uluslararası tır şoförlüğü geliyor aklıma.
0: Abi ne alakası var Allah aşkına ya?
3: Uluslararası yalnız şeydi.
0: Uluslararası öyle bana, şehir içi değil.
3: Tabii canım,
0: şehir içi yapmayın.
1: İkinci aklına tır şoförlüğü mü geldi direkt ya?
2: Bir kontrol et abisin. Öncesinde bir mülakattan geçiyorsun.
0: Evet. O, okul dedik ama, okullu dedik.
3: Mülakat dedik, sınır kapısı demedik ki yani.
0: Özkan. Evet,
2: okulu kaçırdım ben.
0: Yok yok, kabul de etmiyor, yanlış tahmin değil. Kabul de etmiyor yahu. Şimdi Murat abiye yeni sorular. Bir son blok soruları, sonra Özkan'ın soruları geçeceğiz. Murat Beyciğim, bu yaptığınız işte acaba bu yaptığınız işte yüksek hızlara mı ulaşıyorsunuz?
1: Evet.
0: Ha, tamam, kopya ver, daha büyük kopya verdik.
3: Genelde tek mi yapıyorsunuz, yanınızda bir destekçi
0: olmak
3: de oluyor
0: olmak zorunda
3: mu?
0: Yardımcı bilmem ney.
3: Mesela.
1: Evet, en az iki kişiyle yapılıyor.
0: Ha, iki kişiyle yapılan bir şey. Ayakta mı yapıyorsunuz, oturarak mı yapıyorsunuz?
1: Oturarak yapıyorum.
0: Ayakta yapılıyor mu?
1: Ayakta olmaz, yok.
0: Denediniz mi?
3: Peki.
1: Çok mümkün bir şey değil yani, denesek de olmaz.
0: Abi bir kere denesen ya Murat abi bizim için. Oğlum, beyler ayakta daha iyi uyumuş lan falan.
1: Ya demin aslında işten geldim. Orada deneyebilirdim. Keşke önce aramıştım.
0: Yarın abi, yarın denesen. Ayakta bir denesen. Acaba merak ettim ya.
3: Bu işe de işten geldim demezsin ya.
0: Öyle bir iş değil abi ya Murat abi. Uydurma bizi ya. Bize ya.
1: Vallahi yalan söylemeyeyim. 15 dakika önce döndüm diyeyim.
0: Eyvallah. Hmm. Özkan Bey, var mı bir tahmininiz? Murat abimiz ne iş yapıyor?
2: Vatman diyeceğim.
3: Vatman?
0: Vatman mı? Şey What? Vat kulüp? Yok değil. Vatman değil. Vatman değil. Abi sen hariç herkes bildi Özkan, biliyor musun? Vallahi WhatsApp'a bakıyorum, herkes bilmiş şu anda ya.
3: Evet, Özkan'a bir şey verebilirim
0: ama. Bir büyük kopya verir misin şimdi, bir?
3: Bizimle...
2: Yayın heyecanında var, o yüzden çok şey yapamıyorum.
0: Tamam tamam, ondan. Özkan'ım ondan yapıyorum.
3: Murat Bey'inle bizim bir ortak özelliğimiz var.
0: Ne var?
3: İkimiz de kulaklık takıyoruz.
0: Güzel kopya. Güzel. Özkan'ım buldun mu?
2: Yok abi, benden çıkmayacak.
0: Ya Özkan'ım, kulaklık var. Hani
3: ya, DJ
0: yüksek
3: diyecektim.
0: Yüksek hız... Yüksek hızlara ulaşıyor. Ondan sonra cıma. Başka ne? Oturarak yapıyor.
3: Evet. Yani...
2: Pilot.
0: Evet.
3: Ama ne?
0: Ama ne pilotu?
2: Pırpır pilotu değildir herhalde.
0: Pırpır değil. Yok, pırpır değil.
3: Onun pırpırları biraz.
0: Pırpır değil. Onun pırpırları.
3: Bayağı pırpır.
0: Bayağı yani, evet. Özkan, ne pilotu?
1: Çok pırpır.
0: Özkan, seni bekliyoruz oğlum. Bu program 7 saat değil ya.
2: Boeing pilotu ya. Marka verdim ama pardon.
0: Marka ver. Hey, yarın hepimiz alırız Boeing alırız. Değil değil, yok. Helikopter pilot artık, onu verelim. Özkan iyice heyecandan artık şu an.
2: Evet yani.
0: Uçak şeylerini unuttu.

0: şu an.
1: Tamam, adam helikopter pilotu hem de askeri. Değil mi? Komutanım, evet, doğru mu?
2: Aynen, doğru.
1: Evet efendim. Malatya'da, bu arada ben de Malatya'da askerliğimi yaptım komutanım. Siz hangi kışladaydınız?
2: Ben Tolga kışlasındaydım.
1: Kur'an çarpsın, ben de Tolga kışlasındaydım. Tolga 1'deydim. Fahri Kayhan Bulvarı'nın altında komutanım.
2: Yok artık ya.
1: Siz de mi oradasınız?
2: Evet.
1: Komutanım içeride alay nöbetçi şeyi var.
3: Hayır ya.
1: Alay nöbetçi sağlık birimi, ne onun adı? Oca. Alay nöbetçi reviri. Komple bölgeye bakıyordu o zaman. Ben oranın gece şeyisiydim, eriydim. Gece komutanı diyordum.
2: Valla çok iyiymiş ya.
1: Hizmet bölüğündeydim. Oraya aldılar beni, biliyor musunuz?
2: Aa, süper süper valla.
1: Evet.
3: Vay be.
2: Sene kaç?
1: Sene 2011 ya. 2011 olması lazım. Ya 10 ya 11. 11 11 2011. 347 ya da 320, 347.
3: KD mi?
1: Evet. Galiba öyle bir şeydi. Evet.
2: Bizim arkadaşlardan seni gören olmuştur o zaman ya.
1: Beni mutlaka döven bile olmuştur. Sizin arkadaşlardan beni ya abi kesin dövmüşlerdir. Çünkü ben biraz yerinde duramayan haşeri bir askerdim, o yüzden galiba.
3: Haşeri bir asker. Helikoptere tırmanıyor.
1: Bu arada evet, oğlum bizim dönemimizde 600 küsur rütbeli 300 asker vardı. Asker başına 2 rütbeli düşüyordu.
3: Branşın neydi?
1: Branşım işte şeydeydim ben, revirdeydim. Gece askeriydim. Gece nöbeti tutuyordum revirde. Öyle bir yerde orası. Hala bilmiyorum 7/24 açık mı ama 7/24 açıktı. 4 tane de doktor askerimiz vardı. Filan çok güzeldi. Ya çok güzeldi derken şöyle çok güzeldi.
2: Bir daha alalım seni.
1: Olur be, vatan görevi, ne zaman vatanımız isterse, devletimiz isterse gideriz, zevkle gideriz yani. Vay be, oradan be. Nereden nereye be?
3: Vallahi ya işte.
1: Nereden nereye? Özkan Bey.
4: Hattayım, sizi dinliyorum.
1: Biz de sizi dinlemek istiyoruz. Mesleğinizi bakalım Murat Bey bulabilecek mi? Hazırsanız başlayalım. 3, 2, 1. Evet. Özkan Bey, yaptığınız bu işin ucu bize dokunuyor mu direkt?
4: Tabii ki. Her zaman.
1: Her zaman dokunuyor.
3: Osman Bey. Osman değil pardon. Özkan Bey. Bu işte bir şeyin üzerine çıkıp yükseliyor musunuz?
1: Ha, evet.
4: Evet. Genelde kendi ayaklarımın üzerinde yükseliyorum bir şeyin üstüne. Nasıl?
1: Anlatan bir şeye çıkıyorsunuz ama, değil mi?
4: Evet.
1: Ha, radyasyon var mı?
4: Radyasyon yok. Yani direkt radyasyon yok.
3: Şu an karar verdim.
1: O ne demek lan, direkt yok yani? Çok kalırsam var falan. Biraz
4: öyle elektromanyetik alan var.
1: Ha, EMK dediğimiz elektromanyetik.
3: EMK.
1: EMA oluyor pardon. Elektromotor kuvvetiydi o, EMK.
3: Evet evet.
1: Murat Beyciğim, sorunuz var mı sayın komutanım?
2: Daha çok
1: telefona yakın olabilir miyiz Murat Beyciğim? Telefona yakın, sizi duymuyoruz.
2: Daha çok elimizi kolumuzu mu kullanıyoruz, yoksa hani zihinle ya da çalışarak yapılan bir iş mi? Elimizi mi çalıştırmamız lazım, elimizi kolumuzu mu?
4: Elimizi kolumuzu daha çok çalıştırmamız lazım.
1: Peki ben bir soru sormak istiyorum. Özkan Bey, bu çalıştığınız yer böyle dağın ortası, binaların tepesi falan gibi yerler mi, yerler?
4: Evet, her türlü bina, tepesi, dağlık arazi, deniz kenarı, ova.
1: Cami minaresi, böyle her cami yerde. Minaresi, evet, evet.
3: Evet. Evet, Özkan Bey, şimdi bu yaptığınız şeyde bir arıza olsa insanlar...
1: İletişimde sorun mu yaşar?
3: Sorun yaşar mı?
4: Eğer başka bir alternatif yoksa sorun yaşarlar.
1: WhatsApp gibi falan. Güvercin, dumanla haberleşme falan. Murat Bey, bir tahmininiz var mı sayın komutanım?
2: Bu iletişim operatörlerinin antenlerini tamir eden tekniker gibi bir tahminde bulunayım.
1: Özkan Bey, doğru mu?
4: Doğru, evet.
1: Bence de doğru, çünkü baz istasyonu teknisyeni kendisi, değil mi? Doğru herhalde.
3: Evet,
4: evet, evet, doğrudur.
1: Peki Özkan abi, bir soru sormak istiyorum. Baz istasyonu yetkilisisiniz ya.
4: Tabii, buyurun.
1: Bu depremde falan çekmiyor ya telefonlar hani böyle. Sonra operatörler diyor ki kardeşim abanıyorsunuz diyor. Yetişemiyoruz size diyor. Bu doğru, geçerli bir açıklama mıdır bu? Yani bir her baz istasyonunun sabit bir şeyi mi var? Müşterisi mi var? Yani sabit kişi mi bağlanıyor oraya? Genişletilemiyor mu?
4: Ya şimdi deprem dediğimiz bir doğal afet. Bunun öncesinde bir altyapı oluşturamadığımız için atıyorum işte Maraş'tan örnek vereyim ya da Hatay'dan örnek vereyim. Hatay'da yüzlerce binlerce bina yıkıldı. Ya da dağda ovadaki istasyonlar devre dışı kaldı. Mevcut kapasitenin çok altına düştü.
1: Altına düşünce iletişim kurulamadı diyor.
4: Evet, altına düşünce bu sefer herkes yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamamasının sebebi zaten aktif bir baz istasyonunun bulunamaması.
1: Baz istasyonu azaldı, olmadı diyor. Ama İstanbul depreminde de yıkılmadan da iletişim kuramadı kardeşim. Bir de böyle bir problem oldu. Yani herkes bir anda arayınca tabii. Herkes de diyor ki o zaman artırın baz istasyonlarının sayısını. Arkadaşlar bunların hepsi para. Öyle artırın deyince artırılmıyor tabii, öyle olmuyor yani.
4: İşte o. Arttırmanın altında da, arttıramamanın altında da bir sürü sebep var. Yani bunu radyodan da konuşmak biraz şey, abes olacak. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmış olacağım böyle yaparak.
1: Dur girme oraya, benim programda değil. Hayır burada değil o.
3: Yanlış bir iletişim, dur.
4: Ben hiç girmek istemiyorum oraya.
1: Dur oğlum, kredi çektim yeni. Yapma, yapma onu, yapma. Çamlıca Kuleci diye bir şey yazmış biri ya. Çamlıca Kuleci.
3: Çamlıca Kuleci.
1: Yok değil, değil.
3: Çayını da içiyor.
1: Murat Topçu komutanımız, kendisi askeri helikopter pilotu efendim. Kendisi benim askerlik yaptığım yerde, Tulga Kışlası'nda. Selam ederiz oradaki bütün komutanlarımıza.
4: Selam olsun tüm komutanlarımıza.
1: Saygılar. Özkan abimize baz istasyonu teknisyeniydi. İkinize de sticker gönderiyorum. Kabul edin lütfen abiler. Var olun.
4: Teşekkür ediyorum.
1: İyi ki bağlandınız. Size alkışlarla uğurluyorum. Görüşürüz.
4: Görüşmek üzere.
1: Murat Topçu, Özkan Aydın. Kısa bir ara, aradan sonra veda için buradayız efendim, ayrılmayın.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonları

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Toyota. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Aslı Etmiyor programın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Veda zamanı. Böyle programın sonunda kulağımın içinde arka tarafta hep şey çalıyor ya. Ama Kurtlar Vadisi'nde var ya.
3: Ha, ben şu Fırat'ın suyunu diye gittim ya.
2: Yok değil. Neydi o türkünün adı ya? Kuşu.

0: Ah yazımı.
1: Ekonomi biliyor musunuz bu şarkıyı, bu türküyü?
2: Ay bilmiyorum. Şu an biliyorsam da asla hatırlayamam yani.
1: Biraz saçma oldu. Tamam hanımefendi, ağzınızı yaymayın lütfen. Karım nerede? Karım bağlar mısınız bana lütfen?
2: Beğendiremedik ya kendimizi.
1: Allah Allah. Kurtlar Vadisi müziği. Şarkının adı neydi ya? Koş yani. Alem oldu aman ah. Oğlum onu
0: söyleyip nasıl bilemiyoruz ya bunu.
1: Ay neydi bunun adı ya?
0: Yok,
1: ah yazılız.
0: Hekimoğlu?
1: Hekimoğlu. Yok değil değil değil.
0: Fırtına
1: Elif dedim, Elif dedim,
0: Elif
1: be dedim.
0: Elif dedim ya.
1: Elif
0: evet.
1: Dedim, be dedim, ne dedim.
0: Tamam, Kütahya türküsü bu.
1: Be dedim, evet.
0: Yöresini biliyorum.
1: Ekranım şuydu bilmiyorum. Ya şu ekranım veriyorum.
2: Efendim. Dinliyorum.
1: Şu programın sonunda hep şu çalıyor kulağımda ya.
3: Gülüm dediğin nedir ki gülüm?
0: Ben seni.
3: Ben seni.
1: Vallahi bu çalıyor.
0: Elif.
1: Böyle başlıyor
0: beni biraz zara zandı.
1: Şimdi birazdan Ekru Hanım'a, Ekru Şef'e soracağız. Ne yemeği yiyoruz diye. Yemeğin durumuna göre bu şarkı çalar. Menümüzde ne var efendim? Menümüzde ne var?
2: Bu sefer seni mutlu edeceğini düşündüğüm bir menü var.
1: Neymiş efendim?
2: Öncelikle belki dinleyicilerimize yabancı gelebiliyor ama biz çok seviyoruz. Aşotu çorbamız var.
1: Aşotu çorbası bilir miyiz Hüseyinciğim?
0: Ben bilmiyorum aşotu ama güzel bir tınısı var.
1: Yani lezzetlidir onu söyleyeyim. Hakikaten güzeldir aşotu çorbası. Şimdi asıl ana yemeğe geliyoruz. Ona göre Elif dedim, be dedim çalacak. Ya da ne çalacak
0: küstüm.
1: Bakacağız. Ya da küstüm çalacak. Buyurun
2: ya
1: ne,
2: da, evet.
1: Ne yiyoruz yanına ne yiyoruz?
2: Akşam ana yemeğimiz patates püresiyle birlikte cevapiye.
1: Allah! Cevapi biliyor musun cevapini?
0: Yok sen söylediğine göre kesin etli bir yemektir.
1: Cevabı bilenler söylesin cevapi. Çok güzel yemek. Çok güzel
0: nedir?
1: Yemek. Biz Belgrad'daydık cevapiyi. Oranın Adana'sı diyebilir miyiz Ekru Hanımcığım?
2: Tekirdağ köftesi diyebiliriz.
1: Tekirdağ
2: yani.
1: Köftesi, cevapi. Evet. Yarına ne yemek yapayım diye düşünen hanımlara duyurulur. Cevapi yapabilirsiniz mesela. Ekru Şef teşekkür ederiz. Akşamla oluyoruz efendim sizi.
2: Öpüyorum. Hoşçakalın.
1: Hayırlar. Efendim bu arada Uğur'un kampanyası devam ediyor, hatırlatalım. Beyaz renk 44.990, inox renk 49.990 lira. Beyaz ve inox olmak üzere iki renk seçeneğiyle karşınızda Uğur. 7 bölmeli No Frost dikey dondurucu var. UED 8274. 7 yıl garantiye, bir de No Frost teknolojisine sahip olması. Kompresörlerde, kompresöründe ürünün kompresöründe 10 yıl garanti var efendim. Hem geniş hacim

0: Hem non-frost teknolojisi hem de uzun garanti süresi çok cazip hale getiriyor kampanyayı. Kampanyanın son tarihi 30 Eylül. Uğur yetkililerine, Uğur bayilerine selamlarımızı çakıyoruz. Yarın bir aksilik olmazsa buradayız. Tekrar sabahtan. Hüseyin'cim sana da teşekkür ederim güzel kardeşim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım. Ekspertise Dino Birle.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken
2: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Saat 20. Bu bir reklamdır.
5: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
6: İyiyim teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
5: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
6: Allah'tan.
5: Sigortadan hallederiz.
6: Sigortadan halledemeyiz.
5: Niye halledemeyiz?
6: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
5: Ama?
7: Ama dememek için ama sigorta.
1: Yeni saatte de tüm zamanların en iyileri. Alem. Alem efendi.

0: olsun.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

Afpara, Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf para hediye. Üstelik Paraf paralar seyahat ve

0: Birazdan reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız

0: Kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflycom.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: Can Bey var bir de. Can Bey merhaba, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, merhabalar.
0: Oğlum ne güzel sesiniz var ya Can Bey, bayıldık valla.
1: Çok mersi.
0: Ne iş yapıyorsunuz?
1: Borucuyum.
0: Borucu.
1: Borucu.
0: Borucu. Borucu. Borucu bir sesim var diyecektim tam.

0: güzel ya. Peki müzikle falan ilgileniyor musunuz ya da bu sesle ilgili bir şey yapıyor musunuz?
1: Çok seviyorum dinlemeyi. Biz hani aynı kuşağız ya. Biz böyle Walkman'ciler, hani moda olan Walkman'ların hepsini deneyen insanlar.
0: Abi bir tek ben mi etkileniyorum adamdan ya? Görkem sen de etkilendin mi oğlum?
2: İnanılmaz bir ses.
3: Bence bence bunu kullanın. Ne bileyim dükkana biri geldiği zaman şöyle söyleyin Can Bey. Boru lazım mı?
4: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: her dönemin en iyisi.
1: Gel benimle çok çok uzaklara, hüzünlerimi bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara, mevsimlerimi bir dalga yaza dönüştür.

çok uzaklara hüzünlerimi. Bir parça aşkla değiştir. Gel benimle bilinmez duraklara mevsimlerimi. Bir dalga yaza dönüştür. Bırak dudaklarından benler okunsun. Bırak ellerim saçlarına dokunsun. Bırak kulaklarımda sesin olsun. Bırak ellerim saçlarına.

0: Saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Değerli dinleyenlerim, tarih 22 Eylül yıl 2026 günlerden Salı ve Alem FM'de Serdar yayında başladı. Herkese merhaba. Hadi bakayım.

Hemen ilk 22 mesajına bakıyoruz sevgili dinleyenler. 59'ları geçtim. Evet. Düğün fotoğrafçılarına gelsin yayın. Düğün fotoğrafçılarına. Hüsü bir bak bakayım düğün fotoğrafçılarına gelebiliyor mu yayın? Bak bakayım.

Evet, bakalım düğün fotoğrafçılarına gelebiliyormuş sevgili dinleyenler. Gecenin yayını o zaman geliyor, düğün fotoğrafçılarına gecenin yayını değerli dinleyenlerim. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası, 536 901 8902 değerli dinleyenler. Düğün fotoğrafçılarına geliyor bugünkü yayın sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Dur bakayım. Şuradan. Ne yapıyoruz? Bir şey yapamıyormuşuz. Evet. Yapabiliyor muyuz ya da? Dur. Ha evet, yapıyoruz. Dur. Şöyle yapıyoruz. Sonra konu veriyoruz. Hadi bakalım.

Yoklamayı yapalım. Rahime inşallah çocuğun olur. İnşallah çocuğun olur. Burada mısın Rahime? Evet. Yoklamayı yapalım. Yapalım yani. Rahimeciğim burada mısın?

Thank you.

Yayın kime geldi? Yayın düğün fotoğrafçılarına geldi sevgili dinleyenlerim. Düğün fotoğrafçısı. Daha bugün bir muhabbet oldu. Bize döneminde şey demişlerdi. Hani niye böyle bir şey dediler onu da bilmiyorum ama. Hani düğündeyken fotoğrafları almayın abi. Düğün bittikten sonra buradan 5 liraya 3 liraya falan alınabiliyor falan diye. Gidip sormuşlar mesela. Hiç kimse alamadı fotoğrafları. Hani bir düğünde hiç fotoğrafımız yok.

0: savuruyor. Çatma yârim kaşlarını, içim el vermiyor. Sakla haydi gözyaşını.
1: Millete uyduğumuz şeyler aslında, biliyor musun? Hani bak şimdi ya, aslında konu bambaşka bir şeydi ama millete uyduğumuz şeyler sevgili dinleyenler. Hani ne oldu da uydunuz? Bizim kim dedi bunu işte ya etrafımızdan birisi. Daha da yeni konu. Bugün, dün filan, öyle bir hafta falan değil yani. Ya filanca falancanın düğününden hiç fotoğrafımız yok, biliyor musun dedi. Niye, ne oldu ki dedim. Ya işte atıyorum, Ahmet dedi ki bu kadar para vermeyin, düğünden sonra hani düğün bitiminde alınca daha ucuza alıyorsunuz. Hatta insanlara şey demiş. Oğlum siz uğraşmayın, ben geleceğim alırım filan diye bir gitmiş abi, bir tane fotoğraf yok. Yani tam şeyi yapamadım ama tam cümleyi çıkartamadım ama hani kime neyde uydunuz mesela? Hani uymasaydım dediğiniz bir şey, hani şurada uymasaydım dediğiniz bir şey. 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. En güzel mesajlara canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hediye sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü ve bir koli Sarıyer Kola hediye değerli dinleyenler.
2: Buradayım.
1: Tamamdır, Rahime de burada. İnşallah çocuğun olur Rahime, inşallah. Hani hep konuşuyoruz ya, aman abi keşke şunları dinlemeseydim, keşke bunları dinlemeseydim filan dedi. Dinlediğimiz insanlar. Yani uyumasaydım dediğim var ya, uyduğumuz insanlar. Bu sefer uyduğumuz insanlar. 0536 901 8902 536 901 8902 sevgili dinleyenler. Buyurun yazın bakalım. Kime uydunuz, kimi dinlediniz de

0: Arkadaşıma uyup evlendim. Ya bunlar bitmiyor arkadaşlar ya. Bunun nesli tükenmiyor ya bunun. Ya bunlar bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor ya. Bak abi şeytan oyduk ya. Vallahi bitmiyorsunuz değerli dinleyenler. Yemin ederim bitmiyorsunuz ya. Hani yani alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Abi avukata çekmen gereken mesajı bana çekmişsin. Vallahi bak yani yemin olsun bitmiyorsunuz abicim ya. Hani şu her konuyu evliliğe, her konuyu kocama, her kanıma, aman canım karıma. Vallahi billahi bitmiyorsunuz abicim. Bir bak doğru söyle. Gündüz bir kahve var. Hepiniz dinliyorsunuz. Diyorsunuz ki akşam Serdar'a yazalım. Bence hani...
1: Abi işte bizi açık ettin. Hepimiz oturuyorduk akşam.
0: Anladım abicim. Peki. Vallahi yani gerçekten şey yapmıyoruz yani. Bitmiyorsunuz yani. Vallahi bitmiyorsunuz. Ne oldu? O kadar mı mutsuzsun?
1: Ya mutsuzlukla değil ama keşke evlenmeseydim.
0: E git boşan.
1: Çocuk var.
0: Ya çocuk var diye yani değil mi? Hiç kadının bir sevgisi, kadının bir şeyi yok yani, çocuk var diye.
1: Olur mu? Hayır.
0: Sana bir şey diyeyim mi? İnşallah yenge duyar da kapının önüne koyar seni.
1: Zaten kapının önündeyim abi.
0: Yani inşallah almaz eve yani. Hani samimi miyiz abi? İstediğim gibi konuşabilir miyim sizinle?
1: Tabii ki abi.
0: Tamam, inşallah donla bırakır seni bak inşallah.
1: Vay Allah razı olsun.
0: Amin inşallah.
1: Amin.
0: Neredensiniz abicim?
1: Adana.
0: Adana'dansınız. Ne iş yapıyorsunuz evet. Acaba?
1: Tır şoförüyüm.
0: Tır şoförüsünüz.
1: Evet.
0: Şey mi böyle il dışı falan mı çalışıyorsunuz? Ülke dışı falan yoksa hep Adana'da mısınız?
1: Hayır il dışı.
0: İl dışı.
1: Şu anda İzmit'teyim. Mesela Osmaniye'ye gidiyorum.
0: Anladım. Zaten haftada iki kere eve gidiyorsun. Bu kadınca sana ne yapmış olabilir yani? Ya ne yapmış olabilir? Yani bu kadın sana ne yapıyor? İnşallah donla bırakır bak seni. İnşallah yani. İnşallah tırın anahtarını bile bırakmazlar sende inşallah.
1: Ya ceketimi alıp çıkabilirim, o da sorun değil.
0: Ne yapabilirsin?
1: Ceketimi alıp çıkabilirim.
0: Ya çok da meraklıydı zaten sana benim anladığım kadarıyla. Vallahi yani aman ne olur gitme diyordu sanki. Vallahi sevgili dinleyenler birilerinin bir şey demesi lazım artık. Hani o ben olayım istemezdim ama ne yapayım bitmiyorlar ya. Vallahi ilk 10 mesaj işte şeytan oydum evlendim, çevreme oydum evlendim, şunu oydum evlendim buna. Siz düğüne derneğe çağırmayın, ondan sonra mutsuz evliliğinizi gelin burada her gece bana yazın. Bana ne kardeşim, avukata yazın ya. Allah Allah. Bir de hep adamlar şey yani mesela hep adamlar dedim bak 10 mesajdan 8 tanesi adam yani. Şimdi yengelere ulaşsak yenge sanki bunlara da çok

0: şeyler yani, böyle ağzının içine düşmüşler yani. Vallahi.
1: Ama bilmiyorum. Öyle abi.
0: Yok abi, birinin size bir şey demesi lazım. Vallahi bak. Hani birinin size gerçekten bir şey demesi lazım. O biri ben olayım istemezdim ama maalesef ben oldum. Haftada kaç gün eve gidiyorsun abicim? Söyle bakayım bana.
1: Haftada bir gün.
0: Haftada bir gün eve gidiyorsun.
1: Belki iki gün. Evet.
0: Ha, haftada iki gün eve gidiyorsun, yine de diyorsun böyleyken böyle, doğru mu?
1: Aynen öyle abi.
0: Anlıyorum kardeşim benim, anlıyorum. İnşallah. Neyse tamam, bir daha aynı şeyleri söylemeyeceğim. Tamam,
1: neyse, bedduaya ben düşmeyeyim abi.
0: Düştün artık, aklımıza geldikçe artık yani. Düştün yani, düştün. İyi, hadi kolay gelsin, görüşürüz. Sana sağ tişört ol. Vermiyorum.
1: Yapma abi.
0: Vermiyor
1: ya.
0: Yok öyle bir şey, yok öyle bir ya, şey yok. Hayır abi, zaman... yok vermiyor. İbret alem, vermiyorum.
1: Da hanıma gönder abi o zaman.
0: Da bırak bana, kaleyi işten fethetmeye çalışma. Vermiyorum. Sana tişört ver. Konuyla alakalı başka bir şey yaz, o zaman bakacağım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Abi. Vermiyorum şimdi öyle yani. Yenge hakkında bu kadar at tut çocuk olmasa giderim falan filan. Ben de sana tişört ver. Bütün kadınları karşıma alamam kardeşim. Kusura
1: abi
0: bakma.
1: Abi şu anda namlunun ucuna beni koydun ama.
0: Ne sen, bir saattir an ne oldu? Tişörtü alamayınca mı gitti? Demin mutluydun halinde.
1: Hayır. Hiç alakası yok abi. Ben sadece hani eşime güzellik olsun.
0: Kime güzel? Ya sen var ya. Bak yemin ediyorum, sulu götürür susuz götürürsün, alır getirirsin bak adamı vallahi billahi ya. İsim neydi abi sizin?
1: Aydın abi.
0: Tamam Aydın. Konuyla alakalı başka bir şey yaz bakacağım, tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi
1: tamam,
0: görüşürüz abi. Kolay gelsin.
1: Görüşürüz abi. Eyvallah. Sağ olasın.
0: Teşekkürler, var olasın. Hüseyin'cim tişört vermiyorum. Ona göre. Yani vermiyorum, tişört vermiyorum. Bilgin olsun Hüseyin yani. Evet, dur bakayım. Nerede? Ben eylem çaldım mı ya? Eylem. Eylem çal, kafa gitti biliyor musun? Adam benden aldı adam. Ben eylem çaldım mı? Eylemin canım çekti aman şarkısını. Ben çaldım. Hüseyin çaldın mı? Eylemi çaldım. Çalmadım galiba değil mi ben? Galiba. Dur şimdi yazarlar. Bizim Ali dinliyormuş bizi. Bir gittin pir gittin yok oldun diyor bizim Ali. Oğlum ya iki kere geldim yoksun yani yerinde. Ben de her gün lastik değiştiremem ki Ali. İki kere geldim yoktun. Dur bakayım, çalmışız efendim, evet eylemi çalmışız, tamam demek ki ben iyi değilim şu an, ben iyi değilim şu an. Aman aman. Eylemden aman çalacaktım, Ece Seçkin'den aman amana geçtim birden. Ali neredesin Ali? Oo, sayın savcım dinliyormuş bizi. Tekirdağ, selam ederim sayın savcımın üzerinden. Sayın savcım selam, ne zaman yazmışsın? Aa, olmuş ama, birazcık da olmuş, acaba dinliyor mu hala? Savcım selam ederim.

Tabii, selamlar bizden. Selamlar savcım. Evet, dinliyormuş. Selam ederim. Üzerinizden Tekirdağ'a da selam ederim efendim.

İnşallah çocuğun olur rahime. Az önce kadınları koruduğunuz için çok teşekkür ederim size demiş efendim. Estağfurullah efendim, bunu bile isteye yapıyorum da. Zaten yani istemeyen bir insan bile olsan, ben bile isteye yapıyorum. Bunu al bir kenara koy, başka şansın yok ki. Şimdi dünyadaki bütün erkek ırkını karşına almak mı? Yoksa 5-10 tane kadını karşına almak mı?

Bakma. Dünyadaki bütün erkek ırkımı alırım karşıma ben. Yani alırım yani. 3-5 tane kadın yok. Onlarla uğraşılmaz. Dünyadaki bütün erkeklerle uğraşılır. Ama kadın yok. Yok. Aman aman yok. Aman. Aman diyorum aman. Aman.

0: aman aman. Arkadaşıma uydum, okumadım. Şimdi emekli oluyorum evde. Yani pişman mısınız? Şey misin, memnun musunuz bilmiyorum. Influencer'a o kadar uyuyorum ki ne viral olduysa alıyorum, sonra pişman oluyorum, kötü çıkıyor demiş efendim. Paylaşılan linkler genelde mesela influencer'larda hani şey, ya aşağıya link bırakıyorum falan, o linke kendi de tıklamıyor hiç. Hiç influencer lan, ben de bunları kim soruyor diyordum ya. Ya bir şey diyeceğim, vallahi dalga geçmeyeceğim gerçekten. Şey yapıyor musunuz mesela, ay üstündeki ne güzel link var mı falan diye. Ya ben bayığın birini takip ediyorum. Bayık bayık. Konuşma falan. Ay şuna bakar mısınız falan. Çok bayık. Ay ya. Ya. Mecburen takip ediyorum ben. Mecburum yani, mecburiyette. Arkadaşlık şeyine. Allah'tan 3-5 tane piyasada böyle şey var. İsim var. Ben de 3-5 tanesini bilerek takip ettim ki kime yapıştırdım belli olmasın diye. Ha pardon, ben takip etmiyormuşum lan. Bu benim keşfetime düşüyormuş. Özür dilerim. Ama çok içim kıyılıyor ya. Ay şuna bakar mısınız? O ara sıra karşıma şey diye çıkıyor. Ben bunu takip ediyordum ya. Ben bunu takip... E bu beni ediyor. Ben o zaman oradan böyle hatırlıyorum. Tamam ben bunu etmiyorum. Böyle kalsın, hiç uğraşmayayım. Hiç uğraşmayayım. O bazen böyle haftada bir filan öyle şey. Ay bayıldım, üstümdekini çok sormuşsun. Çok teşekkür ederim. Çok gerçekten. Link bırakıyorum sadece 5 tane ha filan. Gerçekten soruyor musunuz ya? Ya beni yemeyin oğlum, ben sizi az çok tanıyorum. Ben yani ben bir ülkede çok böyle hani DM kutusunu patlatacak kadar üstündeki nereden aldın, nereden aldın, link gönder, link gönder, link Allah aşkına link gönder ya. Ben ya azıcık tanıyorsam yok yani böyle şeyler. Ya sormazsınız. Sormazsın, gider bulursun çünkü. Yani bulursun diye düşünüyorum. Ben şu zamana kadar hiç link sormadım mesela. Gerçi bana da mikrofonun linkini sordular. Abi mikrofonun linki var mı filan. Ona böyle sordular da, neyse ben yine de bir size sor. Gel, hiç birine üstündekinin linki var mı, altındakinin linki var mı, işte çok güzelmiş link var mı, şu var mı, bu var mı falan filan. Hiç birine sordunuz mu hiç? Kadın erkek. Zaten erkek de asla böyle bir şey. Erkek link, yani link soran erkek varsa vallahi pembe pantolon, dar paça, kısa paça filan giysin yani. Link soran erkek varsa parmak arası terlikle geçsin. Link soran erkek. Hiç yakıştıramadım. İyi. Very iğrenç. Yani. Dur bakayım. Eşim infülü ünzire. İnfülü. Bu ne, Şebnem Ferah şarkısı mı? Eşim infülü ünzire. İnfülü ünzire gidiyor. Bu ne demek ya? Bir de bu influencer'lığın bir takipçi sayısı var mı? Yani ha? 20 kişi olan da ben influencer'ım diyor. 20 milyon kişi olan da ben influencer'ım diyor. Bunun bir şey var mı acaba? Takipçi sayısı var mı? Bir de yani fenomenle influencer arasında ne fark var? Influencer birazcık daha pazarcı galiba değil mi? O mal satıyor biraz. Fenomen öyle bir şey değil. Fenomen işte içeriği atıyor. Bu kadar, başka bir şey yok herhalde. Değil mi yani? Ben sormadım demiş. Erkek sormaz ha. Ya benim bildiğim erkeğin soracağı link pek iç açıcı linkler değildir yani. Söyleyeyim yani ben sonuçta ben de profesyonel erkeğim yani. Ben onun için hiç birbirimizi yemeyelim. Yani hiç. Ara anlatayım demiş. Yok yok efendim, kalsın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Koşa koşa ardından bittim, halim ortada. Seni deli.
0: Ben de sormam ama cidden her haltın linkini soran var maalesef demiş efendim. Daha korkuncu var. Bir şeyi tadarken daha çatalı ağzına atar atmaz çok lezzetli diyenler demiş efendim.

Gerçekten soruyorlar Serdar. İnsanlar popüler kültürün kölesi olmuş maalesef demiş efendim. Biz bir şey örnek verirken hep şey, insanlar çok nankör, insanlar popüler kültürün kölesi olmuş, insanlar çok saygısız. Yani insanlar, hani biz de öyle, biz yani anlamıyorum ben. O yana, bu yana, yokluğun mertli. Ben çanta linki falan soruyorum demiş. Aralarda böyle bir ses geliyor ama ben anlamadım.

Ya bu devirde şarjsızlıktan, hani şarj bitmesinden telefon kapanması olur mu ya? Şu an telefonumun şarjı %1'di. Unutmuş, takmadım şarja. Şu anda kapandı şu anda. Hani bu devirde kaldı mı ya şarjsızlıktan telefon şeyi biten? Şarjı takmıyorum lan. Takmıyorum ya. Allah Allah, takmıyorum, yayındaymış. Tanıdık, eş, dost, akraba, sevdik, sevmedik. Telefondan ulaşamazsınız bana, bilginiz o. Şu anda şarjsızlıktan telefon, 2026 yılında teknolojiye karşı bir tepkidir bu şu an. En azından yayın bitene kadar takmayacağım. Hani bir şey olursa bana, değerli dinleyen, ne olur bir şey olursa bana haber verin ama ya. Şu an çıplak gibiyim yani. Bu devirde var mı ya?

Serdar, ben kadınlara gözlerinin linki var mı diye soruyorum demiş efendim. Kadınlara gözlerinin linki var mı diye soruyorum. Arayalım bakalım. Bekarsa konuşuruz. Evliyse ağzımıza ne gelirse söyleyip kapatalım. Ben halk kahramanıyım.

0: Çaldı mı telefon? Ne oldu bilmiyorum ki. Dur bakayım.
1: Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
0: Kesin evli. Kesin. Bir adam evli değilse WhatsApp'tan yazıp telefonu niye kapalı olabilir? Ancak benim gibi şarjı bitecek WhatsApp web WhatsApp'ı. Abi web WhatsApp'ı bile açıyor. Şu an var ya sıfır ulaşılmazım şu an. Sadece yayında ulaşılabiliyorum yani şu anda. Allah. Sıfır ulaşılabilirim ha, pardon. Sadece yayında ulaşılabilirim. Link olayı, link olayı neydi? TikTok'ta çok var. Peki. Hayret. Bütün dünyanın şikayetçi olduğu telefonu aldım ya ben ya. Bak bu telefon ne zaman bana lazım olsa o zaman yok. Harbiden mi bitti şarj? Yemin ediyorum şaka yapmıyorum. Şu anda telefonum şarjsızlıktan kapalı, açılmıyor da. Hani zaten %1'di, yalan yok. Bana diyeceksin ki %1'e kadar aklın neredeydi? Vallahi şarja takmışım, ufak bir temassızlık mı vardı nedir? Ben şarj oluyor zannediyorum. Bu iki yayın arasında bir kalktım %5'teyken taktım, bir baktım %2. O arada yayına girdim, fırsat olmadı. Ben bu arada telefonu hani çok böyle şey değil, böyle manyağı değilim yani. Yenisi çıkınca sabah 5'te gidip sıraya falan girmem ben telefon için. Benim için telefon telefondur. Eskiden kamera kullanıyordum. Şu anda tabii birazcık daha yeni nesil telefon kullanmak icap eder bundan sonra. Hani telefon şakaları, içerikleri falan artık kamerayı yanımıza taşımamak için. Ama bunu alış sebebim yani bu telefonu mesela alış sebebim eskisi bozulduğu içindi. Hiçbir şeyde şansım yok. Bütün dünyanın şarjından şikayetçi olduğu şey versiyonunu almışım. Bütün dünyanın. Bugün Twitter'da bir şey gördüm. Telefonu aldığımdan beri ilk defa iyi bir şey duydum telefonla alakalı. İlk defa. Bütün telefonlar alüminyummuş, bu titanyummuş. Bunu da bugün öğreniyorum ben. Titanyummuş bu. İlk defa iyi bir şey, titanyum. O da ben inanmıyor. Titanyumun kilosu kaç para ki telefona koysunlar ya? Hiç bilmiyor. Alüminyum daha pahalı değil mi ya? Mesela hurdacıya titanyum satamazsın moruk. Yani hurdacıya satamaz. Geçen hurdacıya, eskiciye, demir alev falan var ya hani. Onlara... Git mesela titanyumun kilosu kaç para de böyle bakar mavi ekran. Ama alüminyum her yerde para. Alüminyum var ya bir şey değil mi? Altın gibidir, dolar gibidir, euro gibidir. Yani alüminyumu dövizciye git bozdurursun yani öyle bir şey var. Sen söyleyince baktım benim de telefonumun şarjı %7 demiş. Ya yok ben yani öyle inattan değil taktım şarjı da olmamış abi. %5'ti. Söyle mesela iki yayın arası uyudum ben biraz. Dedim şunu da şarja takayım. %5'ti taktığımda. Uyandım %2 işte yani böyle de şeyler bu biraz birikmiş param vardı borsadan çok anladığını iddia eden bir arkadaşa uydum çok kar edeceğimi iddia etti kağıtları aldım ve battım demiş efendim geçmiş olsun hiç anlamıyorum o işlerde.

Şarjı çabuk bitiyorsa hakem heyetine başvuru yap, aynısı bende de oldu demiş efendim. Yok abi, ben yeni bir telefon değil ki bu. Yani 2 sene 3 sene falan galiba. Hani bu yeni bir cihaz değil bu. Ne diyeyim, 3 senedir kullan. Ama aldığımdan beri ya bütün dünya şarjından şikayetçi bu serinin. Abi ben Böcekçi Ali, Fortnite'tan istek attım. Hep başlatıcıda yazıyor demiş efendim. Evdeki bilgisayar devamlı açık ya Ali, ondandır. Hani açık olduğu zaman bütün uygulamalar açık. Yoksa oyunda değilimdir yani.

Abi gizli ayıp 10 yıl garanti süresi, bilgin olsun demiş. Zorluyor adam beni, mahkemelik olayım diye zorluyor telefoncularla. Oğlum 3-4 yıllık telefonun gidip neyine şey yapayım yani. Zorluyor. Ver ver, şikayet et, mahkemeye ver. Şikayet et onları. Abilere uydum, ırmakta boğuluyordum. Şükürler olsun yaşıyorum. Geçmiş olsun.

Yeni çıkan telefonları yazıyorlar bana. Sağ olun sevgili dinleyenler. Ben bir, yani öyle bir şey yok. Herkes telefon işi mi yapıyor? Elimde var satayım falan diyenler var ya. Herkes yani. Vallahi telefon işi mi yapıyor ki? Bak bir dakika dur. 1, 2, 3, 4. Fotoğraf gönderen var. Abi kutusunu açmadık da. 5 tane telefon satmaya çalışan var. Teşekkür ederim. Benim kendi dolandırıcım var. Sağ olun. Çok sağ olun. Konu nedir? Konu kimi dinlediniz de ne oldu sevgili dinleyenler? Ya şunu dinledik de şöyle oldu dediniz. Ne var? Hani normalde mesela bir şey deriz ya mesela insan olarak. Ya keşke dinlemeseydim, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim falan diye. Şimdi tam tersini soruyorum size. Kimi dinlediniz, ne oldu? Hani dinlediniz de ne oldu sevgili dinleyenler? Kimi dinlediniz, ne oldu? 536-901-8902 536-901-8902 sevgili dinleyenlerim. Evet, kimi dinlediniz, ne oldu? Buyurun yapıştırın bakalım. Ne olmuş? Neredeyiz? Bir dakika. Şuradan. Heh, şöyle tamamdır.

Evet, dur bakalım. Ha, demin ki yazan şeymiş. Tüketici hakem heyetinde çalışıyorum abi demiş. İade ettirmeye çalışan da var abi. Tüketici hakem heyetinde çalışıyor. Seni not alalım. Tüketici hakem heyetinde çalışıyormuş. Soracağımız sorular illaki vardır ya. Hani mesela elindeki telefonu 10. kattan düşürüp götürüp işte kullanacak. Ya ama şimdi şöyle de bir şey var. Ne olursa olsun kullanıcı hatası deniliyor. Bana yanık pizza geldi. Yanık. Yakmışlar pizzayı. Yakmışlar. Aradım, dedim ki arkadaşlar pizzayı yakmış. Fotoğrafını bile paylaştım. Pizza dedim yanık geldi dedim. Bir tane abla aldı telefonu eline. Ama yemin ederim bak, gülün diye anlatmıyorum. Efendim ne var dedi böyle. Aynen böyle dedi. Ya, yüksek ihtimal terk edildi, aldatıldı falan o gün. Üstüne de biz pizza söyleyince. Erkek değil misiniz? Hepinizin Allah kahretmeye. Bir de pizza istemiş, terbiyesiz. Erkek, beni de aldatan bir erkek falan diye. Yani bu başka açıklaması olamaz yani. Bunun pizzasını yanık gönder. Bugün bütün erkekler öyle. İçine zehir koyun pizzalara falan diye. Yanık gelmiş yani. Bildiğin yakmışlar pizzayı. Kömür gibi oğlum yani. Vallahi bak. Aradım. Restoran müdürü kadın. Dedim ki merhaba merhaba. Pizza dedim yanık ya. Neydi sizin sipariş adresinizi söyleyin bana dedim. Söyledim adresi. Fotoğrafını gönderdim. Bu sipariş hatası bu. Sipariş verenin hatası bu dedi. He, salağım ben zaten. Aranı merhaba merhaba. Ben pizza istiyorum iki tane. Evet, yakın gönderin ama bana. Yakın. Yakın, her yerime yakın benim. Ben bir pizzanın yanması nasıl sipariş hatası olabilir ya? Bir muhatap olmadım, ne işim olur, boş ver yani. Zaten aldatılmış, terk edilmiş, bir de ben mi vurayım yani?

0: isterim. Alo, merhaba.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba tüketici hakem heyeti çalışanı.
1: Merhabalar abi.
0: Ne haber baba, iyi misin?
1: Vallahi iyi abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Tüketici hakem heyetinde çalışıyormuşsunuz.
1: Evet abi.
0: Ne yapıyor, karar verici, karar mercilerinden bir tanesi misin? Nesin yani orada?
1: Yani abi biz hani karar taslağını hazırlıyoruz ama hakem heyeti karar veriyor bir süreden sonra.
0: Nasıl olunuyor, sen nasıl olabiliyoruz mesela sen?
1: Yani abi ben seni 2015'ten beri dinliyorum, üniversite sınavına girdiğimden beri.
0: Evet.
1: Hani yaklaşık 11 yıldır kesintisiz dinliyorum.
0: Evet. Beni dinlediğin için mi oldun yani ben?
1: Yok abi de işte şöyle üniversite mezunu olmak gerekiyor. KPSS'den puan almak gerekiyor.
0: Ha, KPSS yine karşımızda, anladım.
1: Evet.
0: Evet.
1: Evet. O şekilde olduktan sonra tüketici hakem heyetinde çalışıyorsun.
0: Her başvuranı alıyorlar mı bu özelliklere sahip olan?
1: Yok. Hukuk mezunu olmak, kamu mezunu olmak gibi şartlar var.
0: Anlatsa kardeşim, hukuk mezunu olmak diye en ciddi şartı anlatmamışsın. Üniversite mezunu olmak diyorsun. Ben şimdi gitsem açıktan işletme bitirip gelsem olabiliyor muyum?
1: Yani yüksek puan alırsanız olabilirsiniz. Yani.
0: Hani nerede hukuk?
1: Yani şartları var. Kamu hukuk, yani siyaset ve kamu mezunu olmak işte.
0: Abi senin adın neydi?
1: Emre benim ismim.
0: Tamam Emre, boş ver, bunu her zaman konuşuruz. Sen ne yaptın sen? Kızdan mı ayrıldın? Ne oldu sen?
1: Yok, evliyim abi.
0: Kafa yerinde değil, ne oldu? Kapıda mı kaldın?
1: yok evdeyim abi. Peki, çok heyecanlandım şu an.
0: Estağfurullah, heyecan yapma. O heyecan bana ait seninle konuştuğum için. Peki sevgili kardeşim, bir şey soracağım sana. Bu mesela bir ücreti var mı bunun? Bir maaş falan bir şey alıyor musunuz ama? Mesela.
1: Tabii yani biz devlet memuruyuz zaten.
0: Ha, memursun. Ofis yok ama, doğru mu?
1: Efendim?
0: Ofis yok yani, git gel yok, öyle mi?
1: Yok gidiyoruz yani. Zaten biz ticaret il müdürlüklerinde çalışıyoruz.
0: He, orada çalışıyorsunuz, tamam.
1: Aha.
0: Devlet
1: yani vatandaşlar tüketici bilgi sistemi üzerinden başvurularını yapıyorlar.
0: Tamam.
1: Değerlendirme aşamasını alıyoruz.
0: Anladım. Değerlendirme. Mesela hiç böyle dediğim gibi demiyoruz. 15. kattan aşağı telefonu düşürmüş, gelmiş bu hatalı çıktı filan diye geri vermeye çalışan var mı?
1: Yani öyle çok oluyor ama işte bilirkişi görevlendiriyoruz genelde. Evet.
0: Bilirkişine gidip şey mi diyor mesela? Yok ya, bu 15'ten de 13'ten düşmüş, verin yenisini falan, öyle mi diyor?
1: Yani o bilirkişi zaten tespit edince genel olarak o şekilde çıkıyor.
0: Peki bir şey soracağım. Bu bilirkişi her şeyi nasıl bilebiliyor Sayın abi?
1: Yani şöyle Serdar abi. Hı. Bilirkişinin hep alanları var. Mesela telefon alanı var. Tamam. İşte atıyorum. Bu otomobil alanları var.
0: Tamam.
1: Yani kendi alanına göre görevlendirince herkes kendi alanında değerlendiriyor.
0: Bilir kişi nasıl olabiliyorsun abi?
1: Şöyle, bilir kişi olmak için bir öncelikle Adalet Bakanlığı'nın bilirkişilik sertifikasını almak gerekiyor.
0: Tamam.
1: Bir de alanında işte bizim hakem heyetlerinde 3 yıl, diğer mahkemelerde 5 yıllık alanda görev yapmış olmak gerekiyor.
0: Anladım, anladım. Mesela şimdi tamamen sallıyorum yani. Sinan Paşa'da 15 yıldır telefon tamirciliği yapan bir adam mı telefonu daha iyi biliyordur? Yoksa bu başvuruları yapan mı daha... Neyse, ben girmeyeyim istersen. Hiç seni yarın istifaya zorlamayayım yani. Şimdi hiç. Yani bilir kişi çok bana değişik geliyor. Mesela Allah korusun, mesela kaza alıyor, bilir kişi bakıyor. Araba oluyor, bilir kişi bakıyor. Telefon oluyor, bilir kişi bakıyor. Nereden biliyor bu adam?
1: Yani Serdar abi,
0: hiç de tanımıyorum, biliyor musun mesela? Mesleği bilir kişi olan, değerli arkadaşlar, etrafınızda bilir kişi var mı hiç? İşi ama bu olan, mesleği bu olan. Çok nadir, çok enteresan, değerli insanlar. Benim mesela hiç bilir kişi tanıdığım yok. Ya da Süpermen gibiler, varlar ama söylemiyorlar. Yani ya da. Sizde vardır ama tabii, değil mi, bilir kişi?
1: Tabii çok fazla var Serdar abi.
0: Bilir kişi bu kadın erkek bir yaş şeyi var mı, grubu var mı mesela?
1: Yok abi, yani genel olarak alanlarında herkes olabiliyor yani, eğer bu vasıfları şartları sağlayabilen.

0: evet şuradan. Bilirkişi olmak için en az 4 yıllık lisans mezunu olmak, ilgili alanda en az 5 yıl fiilen çalışmak ve yetkili kurumlarda bilirkişilik temel eğitimi almak gerekirmiş efendim. Vatandaş olup 25 yaşını doldurmuş olmak lazım. En az 4 yıllık başvuru süreci. Ama neyle alakalı? Mesela hangi meslek gruplarında bilirkişi olunabilir mesela?
1: Her alanda olabilir yani. Yetkin, teknik inceleme yapabilen her alan olabilir Serdar abi.
0: Her alan olabilir.
1: Olabilir abi.
0: Anladım efendim. Biri yazmış diyor ki sadece İstanbul'da 100 bine yakın bilirkişi var demiş. Doğru mu bu?
1: Doğrudur abi yani. Çok yakın. Fazla var.
0: Vardı. Tabii memur değil bu arkadaşlar değil mi?
1: Yok yok. Ha. Ya şeydeki mahalledeki ayakkabıcı da bilirkişi olabilir. İşte hukuk mezunlar da olabilir ya da farkı herhangi bir alan olabilir.
0: Onlar öyle gidip gelme gibi ofise bir zorunluluk yok ama galiba değil mi abi onlar?
1: Yok yok. Onlar dosya üzerinden inceleme yapıyor genel olarak.
0: Ha, onlar dosya üzerinden inceleme yapıyor. Anladım. Onda peki bir maaş var mı yoksa iş karşılığı falan mı?
1: Yani şöyle Serdar abi, bilirkişi ücretleri var, tarifesi. Her yıl güncelleniyor. Onun üzerinden hep bütün alanda atıyorum bir alanda birden fazla ücret çıkabiliyor. Onlara göre ücret veriliyor.
0: Anladım anladım peki. Bir dakika, Sayın Savcım yazıyor. Benim telefon kapandı da abi. Ses deneme. Sayın Savcı yazıyor, okuyor. Görüyorum Sayın Savcım, evet şu anda düşüyor. Benim telefon ne zaman lazım olsa bende olmadığı için ben şu anda şarjsızlıktan telefon yok bende. Sayın Savcım hayırdır, bir şey mi var? Ne oldu? Hayırdır, ne oldu? Sen bana diyorsun ki şimdi git bu telefonu geri ver diyorsun. Doğru mu?
1: Yok, ya başvuru yap diyorum Serdar abi.
0: Yok ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu 3 sene önce falan aldım. Hani 3 sene mi oldu? 3 sene oldu herhalde, evet. 3 sene önce aldım. Sonra yurt dışından aldım telefonu, yurt dışından. Dedi gitti, bütün ümitler yıkıldı şu anda. Telefonu yurt dışından aldım abi.
1: Anladım.
0: Evet, bak Sayın Savcım yazmış. Diyor ki Tekirdağ Cumhuriyet Savcımız yazmış. Bilirkişi meslek olarak olmuyor genelde, olmaz. Ek olarak yapılır. Örneğin inşaat mühendisi aynı zamanda inşaat bilirkişisi oluyor demiş efendim. Yani bu şeyde seçe mesela atıyorum hani senin dediğin gibi. Yani ayakkabıcıysan bilgisayarla alakalı bilirkişi olamıyorsun demek ki.
1: Olamıyorsun, evet evet Serdar abi.
0: Onu desene moruk, sen heyecandan var ya bütün sektörü birbirine karıştırdın şu an. Hepsini karıştırdın. Bilirkişi, bir de şey var mesela, ara bulucu. Ona da hayranım. Ara bulucu. Arıyor mesela, diyor ki merhaba merhaba, şöyle bir şey var, böyle bir şey var falan filan. Ara buluculukta herhalde dosya başı para alınıyor diyeceğim. Sen yine şimdi bize hukuku da yanlış anlatacaksın. En güzeli sana sormamak.
1: Ya bizim alanımız orası olmadığı için Serdar abi, o yüzden.
0: Dur bakalım şuradan. Mesela hesap bilirkişisi diye bir branş var.
1: Evet.
0: Bazen 2 artı 2 eşittir 4 hesabı yapılsın diye dosya ona gidebiliyor demiş efendim. Tabii karşı taraf itiraz ediyorsa bu kadar basit şeyi bile bilirkişiye sormak lazım değil mi?
1: Tabii ki Serdar abi, yani karşı taraf firma bununla ilgili bilirkişi talebi varsa genel olarak görevlendirilir yani.
0: Hangi alanda bilirkişilik yapacaksa o konuda yetkinliğini ispatlıyor sınav ile. Bilirkişilerde ara bulucularda dosya başı ücret alırlar demiş Sayın Savcım. Teşekkürler, bak yetkili makamdan geldi açıklama, görüyor musun? Baktı ki sen heyecandan çok alakasız şeyler anlatıyorsun. Dedi ki dur buna dediler, bir müdahale edelim. Ben mesela radyo programcısı olarak bilirkişi olabiliyor muyum? Ben neyin bilirkişi olabilirim ben? Neyin? Mesela bana şey gelebilir mi mesela? Hani bu adam yayında şunu demiş, bak bakalım demiş mi filan diye. Bu kadar olmaz herhalde değil mi?
1: Olmaz Serdar abi.
0: Ne olabilir mesela, ben radyo programcısı olarak neyin bilirkişisi olabilirim mesela? Mikrofon çalışıyor mu, şuna bir bak filan diye mesela. O olur mu?
1: Ya o da olmaz Serdar abi. O da şey, elektrik elektronik mühendisler oluyor genelde, hani alanında tespit etmek için.
0: Anladım. Şimdi mesela ben mikrofon aldım, tamam mı? Ben mikrofon aldım. Mikrofonun atıyorum mesela ses ahengi, içerisindeki ses duvarları yazıldığı gibi çıkmadı. Diyor ki mesela 22 ile 28 arasında diyor bunun diyor içindeki diyor baremi. Ben alıyorum, geliyorum burada takıyorum. 22 ile 28 arasında çıkmıyor. Mikrofonu evet. Aldığım profesyonel müzik şirketine gidiyorum. Diyorum ki bunu alın, bu söylediğiniz özelliklerde değil diyorum. Tamam mı?
1: Bunu. Evet sen de.
0: O da diyor ki hayır, bu söylediğimiz özellik. Yok, ben baktım ölçtüm, söylediğimiz özelliklerde değil diyorum. Gidiyorum bunu şikayet ediyorum.
1: Evet,
0: elektronik mühendisi mi karar veriyor mesela bu mikrofonun ne olup ne olmadığını?

0: Şimdi şöyle oluyor Serdar abi.
1: Sen... Yani mesela o mu veriyor?
0: Yok, şöyle oluyor Serdar abi. Dost, siz şikayet oluşturduktan sonra bilirkişi görevlendiriliyor. Bilirkişi işte mikrofonu alıyor. Gerekli incelemeleri yapıyor.
1: Cümleye net, biraz sert, mikrofonu alıyor.
0: Yani sizden mikrofonu teslim alıyor. Gerekli incelemeleri yapıyor. Rapor düzenliyor.
1: Tamam.
0: Bu raporda sizin dediğiniz hani iddiada bulunduğunuz durumları inceliyor.
1: Tamam.
0: Sonra bize bir rapor düzenliyor ve bu rapor üzerinden hakemi değerlendirip karar veriyor.
1: Yani nereden biliyor mesela o mikrofonda onun olup olmadığını bu, yani ben hakem heyeti, ben vallahi bilmedim yani her şeyde yok, nasıl bu kadar emin?
0: Yok, hakem heyeti bunu bilmiyor zaten, hani bilir kişinin düzenlediği rapora göre üründe evet böyle bir sorun var, ayıplıdır değildir şeklinde rapor düzenliyor.
1: Anladım sayın abim, peki. Bir sesin değiştirilip değiştirilmediği, yapay zekanın sesi olup olmadığı vesaire gibi olabilir seninki demiş. Sayın savcım, bu bir teklif mi? Bak ben evet, ben bunun bilirkişisi olabilirim. Mesela bir ses var. Bu değiştirilip değiştirilmemiş mi? Yapay zeka sesi mi? Bir oynama var mı? Montaj var mı? Kurgu var mı? Ham ses mi? Bir orijinal kayıt mı? Üstünde oynamışlar mı falan? Buna bakabilirim aslında. Değil mi abicim?
0: Evet.
1: Pek oralı olmadın ama sen. Anladım, pek oralı. Neyse, bize anlatabileceğin çok böyle değişik, hani kendini yakmayacağın bir hikaye var mı? Abi şunun da mesela şikayeti geldi hakem heyetine falan diye.
0: Yani Serdar abi, o kadar çok başvuru geliyor ki hani bununla ilgili bir
1: en
0: özel
1: absürtünü böyle mesela, ya abi bu da geldi dediğim bir şey var mı?
0: Şu an hiç aklıma gelmedi Serdar abi.
1: Gitti çocuğun kafa gitti. Ona gitti gitti kafa gitti onun. İyi tamam, sen neredesin?
0: Ben miyiz?
1: Oğlum Serdar çok abi? Basit bir soru, neredesin?
0: Ben Ankara'dayım Serdar.
1: Ankara'dasın. Tamam, evdesin şu an, doğru mu?
0: Evet
1: tamam.
0: Evdeyim Serdar.
1: Sana tişört göndereceğim kardeşim.
0: Tamam, teşekkür ederim Serdar.
1: Rica ederim.
0: Kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Yani, çok heyecanlandım.
1: Kusurluk bir şey olur mu? Estağfurullah. Numaranın sonu 16 mıydı senin?
0: Evet Serdar abi.
1: Tamam, işaretliyorum, arayacaklar seni, tişört göndereceğim. Hadi,
0: teşekkür
1: kolay
0: ederim Serdar abi.
1: Görüşürüz, sağ olun, teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Bilirkişilik eğitimi artı sertifikası alıp bilirkişilik bölge kuruluna kaydolabilirsin demiş sayın savcım. Sayın savcım, siz öyle deyince ben de bana bir teklif var zannettim ama. Ya bu hani ses doğrulama görüntü, sabah böyle göz ucuyla gördüm. İran'da UFO mu görülmüş sevgili dinleyenler? İran'da şey mi olmuş? UFO mu görülmüş? Sabah hani görüntüyü çeken adam konuşuyordu. Bu görüntünün orijinali bende, kesinlikle oynama yok. Uzmanlar da baktı, isteyen de bakabilir falan filan diye. İran'da UFO öyle bir şey var sanki. Dur bakayım, hemen internette bakayım. İnternetten.

Valla Tahran'da UFO görülmüş hesapta. 50 yıl önce de yine aynı yerde görülmüş. Savaş uçaklarının havalanmasına neden olmuş o 50 yıl önceki görüntü.

Uzaylılara, ufolulara inanıyorum. Ufolulara. Uzaylılara, ufolulara inanıyoruz. Evet, inanıyorum. Ben de UFO gördüm de şey yapma, plakayı alamadım ama ben çok hızlı geçti benimki. Benimki hızlı geçti. Çok alamadım plakayı. Uzaylılar niye gelmiyor diyorlar ya mesela. Hani İstanbul'a gelmezler bir kere, ben söyleyeyim uzaylıcı. Park yeri yok. Uzaylı nereye? Ben arabayı park edemiyorum, adam koca gemiyi nereye indirecek ya? Park yeri yok ki. Zaten park etse hemen biri gelir. Abi kaç saat kalacaksınız falan. Hemen gelir yani. Uzaylılar tarafından kaçırıldığı iddia edilen adamlar, kadınlar falan vardı yani. Bu dünyanın her yerinde, her yerinde var biliyorsun. Bizde de var, Amerika'da da var, Almanya'da da var, Kanada'da da var, Afrika'da da var, Tayland'da var. Var oğlu var yani. Beni kaçırdılar, içime bir şey koydular, incelediler falan diye. Ondan gelmiyorlar. Yani alıp birimizi incelediler ise zaten gelmezler. İnşallah yoktur, o yalandır yani.

0: şeyin filmini seyrediyoruz. Bak gitti kafamdan, filmin adı gitti ya. Superman de eleman adını unuttum. Superman'in filmini yeniden bir önceki galiba. Arkadaşım şey dedi, hani Superman de uzaylı biliyorsun. Hani en meşhur uzaylı o. Superman uzaylı, dünyalı değil. Bakma ben Amerikalıyım falan diyor da uzaylı herif. Çocuk bizim dedik, abi teknolojiye bak ya, kapı açılmıyor ya filan dediniz. Hani nasıl bir garibanlıksa açılmayan kapıyı teknoloji zaten. Hani öyle bir şey var, gidiyorsun böyle Süpermen'de bir böyle parmak izi gibi düşün mesela, böyle parmak izini okutuyor, kapı öyle açılıyor. Diyor ki teknolojiye bak abi diyor, kapı diyor açılmıyor diyor filan. Lan koca gemi var, ışınlanma var, işte bilmem ne makinesi var, herifler uçuyor, kurşun geçirmiyor, treni fırlatıyorlar falan filan. Diyor ki abi teknolojiye bak, kapı açılmıyor diyor. Fukaralık o seviyede bizde. Bir de şey, böyle görenlerle mesela adam UFO gördüğünü söylüyor mesela. Kanıtın var mı? Yo. Fotoğraf? Yo. Video? Yo. Şahit? Yo. İnancım var, gördüm, inanç gör yani ben. İnanıyorum yani. Hani ben inanıyorum. UFO gördüğüme dair inancım var benim. Ben inanıyorum. Yani sen inanıyorsun da işte insan inanmıyor bazen. Gazeteci Clark Kent Superman'in ismi. Oynayan artisti şey, artist demişim ya. Generalin adı General Zod muydu neydi? Ya böyle bir şeydi işte. Neyse şu espriyi yaptım, şakayı anlattım zaten. Fukaralık yani, açılmayan kapıyı teknoloji zannetti yani bizimki. Uzayda bir ilk. Başka bir gezegenden doğrudan radyo sinyali alınmış sevgili arkadaşlar. 11 saat önceki haber. Başka bir gezegenden doğrudan radyo sinyali alınmış. Düşünsene, uzaydan geliyor mesela radyo sinyali. Sinyali bir çeviriyorlar sese.
1: Serdar yayında.
0: Diyor ya. Ya yıllardır söylüyorum size, yıllardır siz hala insan zannedin. Hala insan zannedin hala. Bir saat başı arası sonra geleceğiz sevgili dinleyenler. Hüsü ver kardeşim arayı.
2: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp'le Serdar yayında devam edecek.

Hanımlar beyler, Serdar yayında devam ediyor. Evet, dur bakalım şuradan şöyle bir şeyin rekorunu kırmışlar yine rekorlar kitabında. Onu, bu ne, bu çorba mıdır nedir bu? Ne bu ya? Bizim Muhammed yazmış. Ne yazmış? Sadece en iyisi merhaba Serdar abi. Merhaba Muhammedciğim, ne haber?

Rahime neredesin Rahime? Burada mısın Rahime? Buyur bakalım Rahime. Konu neydi? Konu kimi dinlediniz, ne oldu? Yıllar önce üniversitedeyken birinci sınıf, birinci döneminde arkadaşım bir dersin finali için girme, bütünlemede geçersin dedi. Ben de girmedim. Sonrasında her sene tüm sınavlara girdim. En son beşinci senemde tek ders sınavında hocaya yalvardım. Hayatımın en yorucu tavsiyesiydi demiş efendim.

Arkadaşıma uydum, bağ evine havuz yaptırdım, bin pişman oldum. Al. Bağ evine havuz yaptırmak. Zenginin derdi de başka oluyor biliyor musun yani vallahi. Bağ evine havuz yaptırıp pişman olan zengin.

0: Babamı dinledim, ev almadım, alacağım ev 300 bin. O değil abi konu, o değil, konu o değil aslında. O değil, bunlardan kaçıyorum şu an, dur. Evet. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Zenginin derdi başka işte tabii yani. Bağ evine ev yaptırmak, havuz yaptırmak filan bağ evine.
1: Evet, yaptırdım ama pişman oldum.
0: Pardon, bir saniye yoklamamızı alalım Rahime'den, durun.
2: Buradayım Serdar Bey.
0: Tamam, Rahime inşallah çocuğun olur. Hanımefendi, siz de bir dua eder misiniz?
1: İnşallah çocuğun olur Rahime.
0: Konuyu biliyorsunuz değil mi?
1: Biliyorum.
0: Tamamdır, peki. Bağ evi nerede efendim, bu bağ evi?
1: İzmir'de.
0: İzmir'de. Neden pişman oldunuz bağ evine? Ne oldu? Yani yaprak mı doluyor? Ne oldu yani?
1: Ah, sormayın, sormayın. Gelen gidenden kendim giremiyorum.
0: He. Siz aileyle misiniz, tek misiniz acaba siz?
1: Aileyleyim.
0: Kim o aile acaba?
1: Görümceler, kaynanamlar. Kaynanam, görümceler.
0: Anladım. Geliyorlar evet. Mı peki? Devamlı sizdeler mi yani?
1: Aynen öyle.
0: Aynen öyle. Siz şu anda da oradalar galiba. Bir kısık sesle konuşuyorsunuz.
1: Yok yok. Kısık sesle değilim.
0: Anlıyorum. Sezon bitti ama mevsimi bitti artık. Şey olmaz yani. Değil mi?
1: Mevsim bitti. Bundan sonra olmaz da bundan sonra da eve gelirler artık.
0: Bundan sonra da eve gelir. Ama sen insanlardan şikayetçi. Sen havuzla alakalı bir şeyin yok. Sen yani sen ondan bundan yok, sıkılmışsın yok. Yani.
1: Yok yok. Gerçekten havuz yaptırdım. Giremiyorum. Hizmetçi gibi. Çay yap, kahve yap, yemek yap.
0: Bir de gelip kalıyorlar değil mi? Yatılı kalıyorlar bir de.
1: Aynen öyle.
0: Görüyor musun? Bak işte zenginin derdi. Sevgili fakirler, bak derdiniz var zannediyorsunuz. Bak.
1: Yazları da orada kalıyorum işte.
0: Evet.
1: Kalınca da gelen giden eksik olmuyor. Gelsinler. Seviyorum. Misafiri seviyorum.
0: Ne bir saattir yapıştırıyorsunuz. Demediğin kalmadı. Şimdi gelsinler oldu şimdi yani. Bir saattir demediğin kalmadı.
1: Ama giremiyorum. Havuza giremiyorum.
0: Anladım. Peki yani şey siz... Ailen hani görümce, kaynana falan, ne bileyim enişte, çoluk çocuk falan, onlar nerede?
1: Onlar yani kızlar evlendi zaten.
0: Tamam. Onlar gelmiyorlar tabii değil mi? Havuz mavuz falan işleri yok onların.
1: Arada geliyorlar.
0: Arada geliyorlar. Siz şu an şeyde misiniz, bağ evinde misiniz?
1: Evet.
0: Evi yaptırırken hiç sağdan soldan yardım alındı mı?
1: Nasıl, anlamadım.
0: Evi yaptırırken hiç sağdan soldan yardım alındı mı?
1: Birazcık, çok değil. Aynen.
0: Parayı alırken sorun yok, parayı verenler gelip kahve istediklerinde sıkıntı bu.
1: Hayır, bir kere iki kere yaparım ama her zaman olmuyor ya.
0: Kaç kere para verildi?
1: Bir yere gidecek oluyorum. Gelen oluyor, gidemiyorsun. Çat kapı gelen oluyor.
0: Şimdi genelde mesela böyle yazlı, bağ evi falan filan olanlara hani giden akrabalar hep şey düşünüyorlar mesela. Bunların işi gücü yok lan, yazlıkta oturuyorlar öyle, dur gidelim filan diye. Bu yani genelde
1: ama
0: böyle düşünüyor.
1: O kadar çok işimiz gücümüz oluyor ki yine de.
0: Tabii genelde böyle düşünülüyor. Mesela büyük mü efendim bağ evi, büyük bir yer mi?
1: Yok, çok büyük değil, küçük.
0: Gelen nasıl, kim kalıyor, nerede kalıyor?
1: Ya gelenler yatılı da olmasa çoğunlukla hani geliyorlar, yemeğe kalıyorlar. Anladınız mı? Yakın zaten mesafe.
0: Ben efendim konuyu da anladım. Değil. Sizin derdinizi de anladım. Siz kaynanaya falan, görümceye falan tutulmuşsunuz siz. Yani siz onlara tutulmuşsunuz yani siz. Onlara
1: yani bir prefabrik evimiz var işte.
0: Anladım. Siz enişteyle berabersiniz oysa. Kimse gelmese on numara iş değil mi?
1: Aynen öyle.
0: İyi, tamam, size Sarıyer Kola'dan tişört gönderiyorum. Bir kolide içecek gelecek. Bağ evine koyarsınız, tamam mı?
1: Bağ evine koyarım, gelen giden ikram ederim.
0: Tabii, edin artık, edin. Hadi öpüyorum, görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Gelsin.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Aha, gitti. Tamam.

0: Hadi çok işim var.
1: Hadi çok işim var.
0: Hadi çok işim var. Abi bilgisayar bozuldu. Açıyorum siyah ekran. Ne olacak? Vallahi aynısı başıma geldi benim pandemi döneminde. Ben dinleyici benimle maytap yapıyor zannettim. Şöyle açıyorum siyah ekran, hiçbir şey yok. Ya bunu ne yapacağız, ne edeceğiz, baktım beceremedi falan diye yayında anlattım. Birkaç böyle işten anlayan abi, bana göre daha da anlıyor. Abi, abla, işte birkaç kişi yazdı. Kasayı aç, RAM'leri çıkar, tekrar tak dediler. Ben de dedim ki daha dalga geçmeyin ya filan. Yani dalga geçmeyin abicim yani. Hani bozuldu bilgisayar. Bir de pandemi dönemi tek eğlencemiz o. Hani yayın haricinde biliyorsun evden çıkamıyorsun bilmem ne falan filan. Abi bir gün yapmadım, iki gün, üçüncü gün şeytan bir dürttü. Dedim ki tamam bir kasayı bir aç bakayım dedim. Açtım kasayı. RAM'leri çıkarttım taktım, oldu. Oldu. Sorun bitti yani. RAM dedim, şimdi de RAM bakıyor. İçinizde 6400 RAM kullanan var mı acaba? 6400. Gerçekten 6400. Şu an bilgisayar dili konuşuyorum. İki saattir bunu konuşuyormuşum gibi davranmayın. Sadece tek bir soru soruyorum. İçinizde 6400 hız RAM kullanan var. Ne diyorlardı ona? Megahiz mi diyorlardı? 6400 bir şey. Onlar anlarlar ya. İçinizde kullanan var mı 6400? Gerçekten 6400 alıyor musunuz yani? Değer mi? Demin ki hanımefendi kaynanalar dedi. Kaç tane var demiş efendim. Öyle çoğul işte, akrabalar, kaynanalar, görümceler filan dedi o. İnşallah çocuğun olur Rahime. İnşallah efendim, inşallah.

Radyoya gelsek sizi görebiliyor muyuz? Tabii ki. Hangi gün geleceğinizden haberimiz olsun ama biz merkez stüdyoda olalım. Bir de gündüz trafik saatinde olursa bizi daha mutlu edersiniz. Daha mutlu edersiniz. Kötüyüm, 6400 serisi çok pahalı ya. 4000'lerden devam. Ama DDR5 ise 5000. Abi anlayanın hali başka oluyor bak, görüyor musun? DDR5 ise 5600'den uygun fiyata alınabilir demiş efendim.

En iyisi 8600. 8600 hızındaki RAM'i çalıştıracak sistemi nerede bulacağız ya? Var mı sizde? Maşallah. 8600 RAM çalıştıracak sistem bir şeyde, anakart falan. NASA'da vardır herhalde. NASA'da vardır. Elon Musk'ın ofisinde falan vardır herhalde. Yani o çok... 8600 tabii ki de. Kimseyle paylaşamam. Bak anlayanlar, abi işlemcinin bellek kontrolcüsünün resmi resmisinde belirttiği maksimum kaç diyorsa onu kullan. Daha azısını alma. 6400 diyor, ben yine de 5600 alacağım. Hani 6400 bile de 5600 bakıyorum. Bakıyorum öyle işten anda. Gündüz tayfasında mesela RAM'den bir bana link gönderenler, o bu satayım sana filan. Gündüz öyle bir tayfa var. Demin hani telefondan bahsettiğim link gönderen var. Gündüz mesela merhaba diyorum, satılık merhaba var diyor adam. Mesela. Evden bahsediyorum ya, evin şurasında şöyle oldu falan filan. Değiştir o evi abi, satılık ev var diyor. Araba diyorsun mesela, satılık araba, link gönderiyor adam falan. Bu gündüz tayfası çok enteresan bir tayfa. Çok değişik. ...6600... bunun tadını ancak bilenler bilir demiş efendim. Yok, sistem, bendeki sistem en fazla 6400'ü destekliyor. 6600 nerede, kim bulmuş? Tadını diyor en çok diyor bilenler bilir diyor.

6600 RAM'li anakartı nerede buldun ya sen? Hani demin ki en iyisi 8600 demiş, o tamamen hayal de. 6600 hayırdır ya?

aradım hat meşgul. E tabii benim de 6600 RAM destekli şeyim olsa, sistem olsa ben de öyle herkesle konuşmam ben de. Herkesle konuşmam.

0: Dur bakayım. Amerika'dan bulduk demiş. Gördün mü? Amerika'dan. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba.
1: Merhaba abi.
0: 6600 hızında giremi destekleyen sistem. Sen neredensin? Şeyde bu yasak ve 51. bölgede misiniz siz? Neredesiniz?
1: Abi sayılır. Şimdi o detayını vermeyeyim. Ankara'dan.
0: Uzaylı mısın o?
1: Abi çılgınlık yapalım dedik.
0: Kaç bir de?
1: Fazla oldu ya.
0: RAM kaç? Tamam, her şey de hani hız 6600 de RAM kaç peki?
1: Abi 2 terabayt şey.
0: RAM.
1: 4 GB.
0: 32-32 mi? Çift kanal mı?
1: 32-32 tabii. Aynen.
0: 32-32, 64.
1: Ya burada daha yüksekleri de var aslında. 7000'lerde de var da. Siyeli yüksekte. Siyeli düşük olanı bulmak için yurt dışından getirdim. Burada yoktu zaten.
0: Siyeli yüksekte. Siyeli 30.
1: Siyeli hem düşük, bunu bulabildim. 32 bulabildim. Burada hep yüksek.
0: 32. Buradakilerde kaç? 40 küsürlerde galiba. Ama orada
1: aynen,
0: bir
1: aynen.
0: O Siyeli'deki...
1: 38.
0: Ne iş yapıyorsunuz bilgisayarla?
1: Bilgisayarla abi... Ya daha çok şey aslında oyun amaçlı kurdum da birkaç çizim bizim işleriyle de uğraşıyorum 3D üzerine.
0: Ben de
1: o niyetle kurduk. Ama
0: de,
1: aslında çocukluğum hayalimin şeyiydi. Parayı bulunca biraz şımardım galiba.
0: Parayı ne? Yoldan buldunuz abi parayı.
1: Ne abi yaptın? Bir şekilde oldu ya.
0: Bir işe girdiniz oldu. Ne iş yapıyorsunuz acep?
1: Abi memurum diyeyim.
0: Memursunuz.
1: Çok detaya girmeyeyim ama.
0: Anladım, tamam, zaten 6600'den sistem çalıştığını anladım zaten. Dinleme
1: abi, ben zamanında ama ben onu aldığımda nasıl diyeyim şimdi söylemeyeyim mi?
0: Söyle artık.
1: 3 sene kadar önce aldım, yok söylemeyeyim.
0: Evet.
1: Ya malum son bir senede biliyorsun RAM'ler uçtu.
0: Baya.
1: 4'e 5'e katladı yani, korkunç rakamlara çıktı, şu an alınacak gibi değil.
0: Tabii ben şimdi hani ben hem oyuncuyum, oyun oynuyorum ama önceliğim o. Şey... kendi içeriklerimin işte montajını, kurgusunu falan kendim yaparım ben. Şöyle mobil bir şey ihtiyacım oldu. Bir işte kurgu işi için. En başta kurgu, video edit, işte telefon şakaları. Yani kendi çektiğim videoları editleyebilmek için yanımda gezdirebileceğim bir sistem baktım. Hakikaten eli deyince el yanıyor adamın yani. Hani el deyince hani bildiğin el yanıyor. Ben ya 32 ya 64 RAM taraftan. Şimdi bakıyorum. Fiyatlara baktıkça o 64'e bak. Şöyle başladım. Abi 4K video işi yapıyorum yani. Kesinlikle 64 RAM olmalı. Kesinlikle 64 RAM olmalı falan diye. Fiyatları görünce içimde böyle kendi kendime ikna ettim. Yok ya 32 de yeter ya.
1: Olur da abi.
0: Hani yok 32 de yeter ya falan diye. Yok 32 de yeter diye. Peki.
1: Efendim.
0: Şey mi bu 6600'lük cihaz şey mi? Masaüstü mü, laptop mu?
1: Masaüstü.
0: Masaüstü. Ha tamam, ben laptop deseydin de tansiyonum düşerdi şu an.
1: Ya dedim ya, biraz böyle hani içimde uktaydı o çocukluktan. Hani girmişken böyle girdim.
0: Evet.
1: Kendi kendini yükseltti biraz cihaz ya. Masaüstü hani toplama yaptım ben. Ya bir kısmı dedim ya, yurt dışından geldi.
0: Evet abiciğim.
1: Öyle oldukça da büyüdükçe büyüdü.
0: Kullanıyorsun, dediği hakkını veriyor musun?
1: Az önceki arkadaşın mesajında da bahsetti yani, birbirine uyumlu olması lazım.
0: Evet.
1: Öyle olduğu için de işte.
0: Hakkını veriyor musun? Kullanıyor musun?
1: Hakkını şöyle fırsat buldukça yani şimdi evliyim ben 2 senedir.
0: Oba.
1: İşte elimden geldiğince vermeye çalışıyorum.
0: Boşa aldım bilgisayarı o zaman. Boşa aldın yani.
1: Şimdilik çok ses etmiyor ama bakalım. Allah nasip ederse işte bir evladımız olacak inşallah birkaç ay sonra. Ondan sonra daha da iyice boşa düşeceğim muhtemelen.
0: Anladım efendim. Peki. Çok selam ederim. Görüşmek üzere.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar arayacak sizi. Tişört gönderecekler sizi. Tamam mı?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: İyi günler.
0: Teşekkürler. Sağ olun. Var olun. Benim bilgisayarda 16 RAM, ben de 32'ye çıkartmayı düşünüyorum. Bulursan bana, valla ben benim aldığımı alma. Çünkü ben söylediğim gibi hani video edit medit falan filan. Hani benimki sana lazım olmayabilir bu işleri yapmıyorsan. Boşver, ne işin var? Sen de abi gibi git Amerika'dan getir filan. Yani. Ben bakıyorum bir de daha, tam şey yapamadım yani. Karar veremedim daha, bakacağım. Evet, dur bakalım şöyle. Abi RAM işini ben çözerim demiş. Yok sağ ol, teşekkür ederim. Çözmüş kadar oldunuz. Ben çözdüm. İki tanesi arasında kararsızım da. Ona yani karar veremediğim için şu anda birazcık dillendirdim. Yoksa ne oldu? Bozuk mu yoktu yani? Hani hangisi olsun diye karar veremediğim için. Biraz da acındırık yaptım kendime. Evet, bir ara mı vereceğiz diyecektim az daha. Saate bakınca veda vakti geldiğini gördüm. Mevzu biter ben gider. Değerli dinleyenler. Rahime inşallah çocuğun olur. İnşallah 300'ün olur. Dur mesajları okuyayım. Rahim'e inşallah çok tatlı, sağlıklı, hayırlı bir bebeğin olur. Hadi bakalım Rahim Hanım, duyuyorsunuz zaten. Cuma'ya kadar sizdeyiz. Ben Deniz Serdar Gökal. Ben Deniz Serdar Gökalp, sevgili dinleyenler. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim ben, her yerde. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir, alemfm.com. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.

Yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuranda yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadınım nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında.